Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: ayağı hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruhu.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Değerli dinleyenler, Bursa'lı için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'le uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

acım dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatır.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran, bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İbn Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun."

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: zamanın küçük bir kısmında, gerçeğin küçük bir kısmıyla, hakikatin küçük bir kısmını anlamaya çalışırken geçen ömürlerimiz. Ama biz nasıl da her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sever.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
0: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu an Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

0: Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
3: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. 107.3.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şems ve kamerı tezkır ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar eyle Ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz 6. sözden olacak. Risale-i Nur'dan 6. söz ve bir ayet-i kerimenin açıklamasını inşallah izahını yapacağız. Ayet-i kerime şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha iştara, muhakkak ki Allah satın alır. Yani innallah, muhakkak ki Allah iştara, satın alır. Minel müminine, müminlerden, enfüsehüm, onların nefislerini satın alır. Ve envalehüm, ve mallarını satın alır. Peki satın aldıktan sonra ne verir karşılığında Rabbim? Bi enne lehümül cenne, cenneti verir. Dünyanın 1000 sene mes'udane hayatı, dünyada 1000 sene mes'ud bir huzurlu bir hayat yaşasak, yani öyle bir hayat ki hayal ettiğiniz, hayal kurduğunuz bir hayat düşünün ama 1000 sene yaşıyorsunuz. 1000 sene, dünyanın 1000 sene böyle bir mes'ud huzurlu bir hayatın, huzurlu bir hayatın cennetin bir saatine kafi gelmiyor değerli dinleyiciler. İşte böyle bir cenneti ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bizlere veriyor. Ne karşılığında? Yani nefislerimizi ve mallarımızı onun yolunda sarf edersek, ki esasında hep onun, ama Cenab-ı Hak sadece diyor ki benim namıma, benim iznim dairesinde hareket ederseniz, nefsinizi ve malınızı benim namıma sarf ederseniz, karşılığında diyor bi enne lehumül cenne, cennet alırsınız.

Değerli dinleyiciler, şimdi nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak nasıl olur? Ona kul olmak, asker olmak nasıl olur? Yani nasıl bir, yani nasıl satacağız, nasıl ona kul olacağız, nasıl asker olacağız ve bu ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe. Yani kısacası Rabbime asker olmak, Rabbime kul olmak, yani o kadar karlı bir ticaret ki inşallah izah edeceğiz ve aynı zamanda şerefli bir rütbe. Yani karlı bir ticaret elde etmek istiyorsanız ki esnaflar mesela ticaret erbabı olanlar ne yapar? Karlı bir ticaret elde etmek ister. Veyahut da şerefli bir rütbe kazanmak ister, değil mi? İşte sizler için, bizler için, hepimizin önüne açılmış olan öyle bir karlı bir ticaret var ki, nedir o karlı ticaret? Nefsimizi ve malımızı Allah'a satmak, ona kul olmak, ona asker olmak. Yani onun namına hareket etmek demektir. Bir asker kendi namına hareket etmediğine göre, onun da bir komutanı olduğuna göre, komutanın emirlerine göre hareket ederse, disipline uyarsa rahat eder, huzur bulur, değil mi? İşte Cenab-ı Hakk'a satmak, ona kul olmak, kul. Yani nedir orada? Lehül mülk. Mülk umumen onundur. Yani kainat onun. Kainat ve kainat içindeki her şey, semavat ve arzı da dahil. Yani semavattaki bütün mevcudat, varlık, ruhlar alemi, melekeler, değil mi? Ruhaniyet, yıldızlar, yani gözümüzle gördüğümüz yıldızlar, gezegenler, güneş, her şey. Semavattaki güzellikler, her şey ona ait. Lehül mülk. Ve hatta yeryüzüne baktığımızda, yeryüzünde şimdi o kadar ki ya her şey yemyeşil, o kadar güzel ki şimdi. Mesela şöyle bir Karadeniz bölgesine gideyim veyahut da şöyle bir Bursa'mızın Uludağlarına, o güzel yerlerine. Dün umrecilerimiz vardı, umrecilerimizle birlikte toplantı güzel bir şekilde oturduk, sohbet ettik ama güzel bir yer vardı bu Mudanya tarafında bir köyde. O kadar güzellikler Rabbim yaratmış ki, o kadar güzellikler var ki hepsi Allah'ın. Lehül mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Her şey onun emriyle halledilir, değil mi? Bizim küçük bahçemizi yaratırsa bahar yarattığı gibi, yani küçük bahçemizi yaratmış, bir çiçeği yaratmış, yaratıyor. Çiçeği ve çiçekleri yaratıyor. Çiçeği yaratan baharı yaratır. Ya baharda şöyle gördüğümüz o güzellikleri, o kadar harika olan, harikulade sanatlar yaratan odur. Baharı yaratmışsa Cenab-ı Hak cenneti de yaratır. İşte cennetin bir saati dünyamızın 1000 senesine denk. Öyle bir dünyada, öyle bir hayat, öyle huzurlu bir hayat yaşayacaksınız ki her şey mükemmel. Hayal ediyorsunuz ama öyle bir hayal ediyorsunuz, o hayallerin gerçekleştiği 1000 sene bir hayat yaşıyorsunuz. İşte o hayatın, böyle 1000 sene bir hayat yaşayın ama cennetin bir saatine kafi gelmiyor. Cenab-ı Hak diyor ki nefsinizi ve malınızı bana satarsanız, bana kul olursanız, bana asker olursanız, size öyle bir ticaret, öyle bir karlı ticareti vereceğim ki hepsi sizin olacak. Ben istemiyorum diyor. O karlı ticaret de sizin. Rütbe mi istiyorsunuz? En büyük rütbe, en şerefli rütbe de sizin olsun. Yeter ki nefsinizi ve malınızı, ya ben sizi yarattım ya, kainatı yarattım, sizi yarattım ve sizi kainatın içinde size yönelik her şeyi verdim. Gözünüz ne istiyorsa gözü yarattım ya, göze gözünüz için bütün güzellikleri size serdim, gösterdim. Baktınız, gördünüz, gözünüz ne kadar işte. Şöyle düşünün, mesela pazar günü gezmişsinizdir, o kadar güzellik, güzel yerler var, gördünüz. Uludağ'ın, Bursa'mızın güzelliklerini her yere gittiğinizde o güzellikler hep cennet gözümüze hitap ediyor, değil mi? Kuş sesleri, o su sesleri, şelalelerdeki sesler kulağımıza hitap ediyor. Ve aynı zamanda nimetler, verilen nimetler, meyveler, sebzeler, ondan sonra aklınıza, hayalinize gelmeyecek güzel nimetler hep midemize hitap ediyor. Bu güzelliklerin hepsi toplu halde ruhumuza hitap ediyor.
Yani şunu demek istiyorum değerli dinleyiciler. Ona kul ve asker olduğumuz zaman, onun rızası dairesinde hareket ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak bize karlı bir ticaret veriyor. Esasında o her şey onun ama biz ne yapıyoruz diyelim ki ya Rabbi bu senin. Mesela yağmur yağıyor demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yağmur yağdırılıyor. Ya yağmur kendi kendine yağmaz ki. Yani kendi kendine bir şey olur mu? Araba kendi kendine gitmez ki. Araba götüren bir şoför var, kaptan var. Mesela uçak gidiyor, kendi kendine gitmiyor. Onu uçuran biri var, bir pilot var. Dünyamız saniyede 30 kilometre hızla uçuyor saniyede. Uçağı uçuran bir pilot varsa dünyamızı bütün böyle denizlerle, karalarla, dağlarla, taşlarla, bitkilerle her şeyi, yani kısacası dünyamızı saniyede 30 kilometre hızla uçuran, saniyede bak dikkat edin. Öyleyse onu da uçuran bir pilot var, onu da uçuran biri var. İşte bu şekilde her şey onunsa biz diyeceğiz ki ya Rabbi bu dünya senin. İçindekiler senin. Sadece dememiz gereken bu. Bunu söyleyin diyor. Yani dünya dönüyor. Kendi kendine dünya dönmez ki. Yani dünya dönüyor demeyin. Dünya döndürülüyor. Döndüren biri var. Yağmur yağıyor dediğimiz zaman yağmur kendi kendine yağmaz ki. Yağmur yağdırılır, kar yağdırılır. Değil mi? İşte bu şekilde çiçeğe baktığımızda, herhangi bir çiçeğe baktığımızda ne kadar güzel çiçek demeyeceğiz. Ne kadar güzel çiçek dersek güzelliği çiçeğe vermiş oluruz. Ne diyeceğiz? Bu çiçek ne kadar güzel yaratılmış. Ne kadar güzel yaratmış Rabbim bizim için, insanlar için, kullar için. Bak ne çok güzel yaratmış, çok güzel bir koku vermiş. Ondan sonra o bir tefekkür etmek ya. Diyor ki bir çiçekle beni tefekkür edin. Bir çiçek beni size tanıtır. Yeter ki tefekkür edin. Neden tanıtır? Hadi bir çiçeğe yapın bakayım hadi. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmi olmadan, sonsuz kudret olmadan, Cenab-ı Hak yapmadan ya sanal ondan sonra plastikten tabii ona benzer bir papatya çiçeği yapabilirsiniz. Ama papatya çiçeğinin esasını, aslını nasıl yapabilirsiniz? Yapamayız. O büyük büyük bir mucize. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir mucizesi. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bu çiçek ne kadar güzel çiçek demeyin. Ne deyin öyleyse ne kadar güzel yaratılmış bir çiçek. Yaratılmış derseniz yaratanın aklına ben sizin aklınıza gelirim. İşte benim bu şekilde beni düşünün, tefekkür edin. Mesela ben sizi yarattım. Nefsi ben tamamen yarattım. 100 trilyon hücre var bir insanda. Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Fatma'da fark etmez. Yani bir insanı karşımıza aldığımızda o insanda 100 trilyon hücre, daha da fazla belki. Öyleyse o insan kendi kendine yaratılmadı. Ey insanoğlu, sen kendi kendine yaratılmadın. Sen başıboş değilsin. Her şeyin bir hikmeti var. Bu dünyaya gelişinin hikmeti var. Tavuk gelmişse yumurta ve et için gelmiş. Affedersiniz, inekler gelmişse süt için, et için gelmiş. Değil mi? Herkes, her şeyin, her hayvanın, her canının ayrı bir hikmeti var. Ayrı bir, kalkıp da bir insan, yani yumurtanın bizzat, yani bir benzerini nasıl yapıyorsunuz? Pimpon topları gibi. Yani onun plastikten yapabilirsiniz ama gerçek manada haydi baba yumurta yapılsın. Yapın bakayım. Tavuk ne yapıyor? Tavuğun ne aklı var, ne şuur var. Ama hiç ondan sonra Cenab-ı yem yiyor, su içiyor. Yem veriyorsunuz, su içiyorsunuz. Bir gün sonra bir yumurta, iki yumurta alıyorsunuz. Hem de çok gıdalı, gıdası güzel olan. İnekler öyle su içiyor. Ot yiyor, su içiyor. Bu hayat hükmünde olan bir gıdayı bize takdim ediyor. Toprak. Toprak bakıyorsun, akıl yok, şuur yok, zeka yok, hiçbir şey yok. O bahçemize diktiğimiz bostanlardan domatesler, biberler, kavunlar, karpuzlar değil mi? İşte dünkü gittiğimiz çok güzel bir yerde, buradan Yaşar abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bizleri davet etti yani umrecileri. Ama o kadar güzel Cenab-ı Hak yaratmış ki oralar, deniz kenarında o yeşillikler, Söğüt Pınar Kuköy'de Mudanya'nın. Şunu demek istiyorum, hele bir de bahçesine neler eklemiş.
Ondan sonra Ali abinin ekmiş olduğu ve sizlerin ekmiş olduğu bahçeniz var. İçinde biberler, domatesler, kavunlar, karpuzlar, ağaçlar. Düşün. Yani o ektiğiniz o bahçede toprağın aklı var mı? Yok. Şuuru var mı? Yok. Zekası var mı? Yok. Hiçbir şey yok ya. Yani desen verecek bir kalıp makinesi var mı? Mesela herhangi bir şeye bir kalıp makinesi lazım. Veyahut da bir, yani kısacası herhangi bir sanatı yapacak bir şey yok. Ama her şeyi toprakta. Ne yapıyorsunuz? Toprağa dikiyorsunuz. Can suyu veriyorsunuz. Daha sonra bekliyorsunuz biber, o biber fidesinden biber o kadar harika, domatesten herkese, ondan sonra patlıcan, ne bileyim kavun, karpuz, her şey zamanla size Cenab-ı Hak takdim ediyor. İşte diyor ki ey insanoğlu, o topraktan gelen o şeyler sizin değil. Ona benim kudretimle, ilmimle, nihayetsiz ilmimle, her şeyimle ona desen veren, onu yoktan var eden, size gösteren, size o nimeti sunan biri var, o da benim. İşte beni diyor bu şekilde düşünün. Nefis, ondan sonra malınızı böyle düşünün ki, yani tefekkür edin. Ben de size karşılığında bi enne lehumul cenne, cenneti vereyim. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Yaşasın zalimler için koca cehennem. Şimdi cennet şöyle ucuz değil. Ne yapıyor bir insan? Bakıyor, ondan sonra bahçeye fide dikince, aa ben diktim biber, işte ben, ya sen diktin ama o sen bir vesile. Peki Cenab-ı Hak o toprağa o şeyi, özelliği vermese, suya o özelliği vermese, sen ne yapabilirsin? Ne var, ne gücün varsın? Bizler o kadar aciziz, fakiriz, günahkarız. Yani demek istediğim değerli dinleyiciler, her şeye baktığımızda esasında Rabbimizi görürüz. Ona kul olmak nasıl, işte bu şekilde. Ya Rabbi her şeyi sen yarattın. Lehül mülk. Mülk umumen senindir. Her şey sana aittir. Kısacası böyle. Zaten biz kullanıyoruz ya. O meyveleri, o sebzeleri tekrar biz yiyoruz. Rahaşa, sümme haşa. Rabbim yemiyor ki. Yani diyor ki bak ben yarattım. Sadece o yarattığım ürünleri veyahut da yarattığım her şeyi benim yarattığımı bilin. Benim namıma hareket edin ve onu, benim yarattığım o ürünlerden sadakanızı verin, zekatınızı verin, iyiliğinizi yapın, kendiniz yiyin, için. Yani cömert olun diyor ya. İşte ne kadar karlı bir ticaret, böyle ticaret elde edersek. Kendi ömrümüz ve size, bize can veren, hayat veren, şuur veren, hayat, hadi düşünelim. Hayat nasıl olabilir? Nasıl yaratılabilir? Veyahut da kim verebilir? Bir herhangi bir şey kendi kendine olmadığına göre, şu hayat bizi konuşturan, bizi ondan sonra yürüten, sizinle şu anda irtibat kurduran her şey nedir? Hayattır. Hayatımız olmasa biz sizinle konuşamayız. Sizin ondan sonra bizim sesimizi duyamazsınız. Nice şu anda hayatta olup da hayatını kaybeden, hadi bakayım sesini duyalım. En çok sevdiğimiz insanların sesini duyamıyoruz. Çünkü yok, hayatta değiller. Demek ki hayatı dahi izah edemediğimize göre o hayatı veren biri var. Ey insanoğlu, hayatı verdim. Hayatını, ömrünü lüzumsuz şeylerde harcama. İşte bana asker ol. Benim namıma hareket et. Beni düşün. Beni tefekkür et. Sana verdiğim bu hayatı benim yolumda harca. Ben onu sizden satın alırsam, bu şekilde hareket ederseniz, İnna Allah iştara minel müminine enfüsehüm ve envalehüm bi enne lehümül cenne. Ben de cenneti size veririm. O ucuz olmayan cenneti size veririm. İşte bu şekilde Rabbimize ne yapıyor? Diyor ki gelin ayet-i kerimede nefsinizi, malınızı bana satın diyor ya. Ben ya, bu senin Rabbi, ya Rabbi her şey senin. Kainat senin, yeryüzü senin, yeryüzünün içindeki her şey senin, gökyüzündeki, semavattaki her şey sana ait. Yani kısacası, ama biz kullanıyoruz, bak dikkat edin. Cenab-ı Hak yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış. Peki yeryüzünden istifade eden kim? Bizleriz, canlılar. Değil mi? Ama Cenab-ı Hak yaratmış. Cenab-ı Hak işte bunu bir tekrar bana verin diyor, bana. Bana satın. Satmak demek ne demek? Ona asker olmak demek. Asker olmak demek,
onun emri de emriyle hareket etmek demek. İşte Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Ey insanoğlu, Kur'an-ı Kerim'i aç, oku, o benim kitabım. Orada ne yapman gerektiğini sana söylüyor. İşte Kur'an'a göre hareket edersen nefsini ve malını bana satmış olursun. Karşılığında da bi enne lehumül cenne, cenneti almış olursun. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. O hikayede nefsimizi ve malımızı Cenab-ı Hakk'a satmak ne demek? Nasıl olur? Allah asker olmak nasıl olur? Bunları ben size izah edeceğim inşallah, ama o izahtan önce bir eser dinleyelim. Bu güzel eser sizlere gelsin ve şu anda bizler dinleyen herkese gelsin. Dünkü sohbetimizde bir araya gelen umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Esasında umrecilerimiz umreye gittiklerinde arkadaşlarını unutmasınlar, ki unutmazlar. Onlar birbirlerini arasınlar, konuşsunlar, sohbet etsinler. Yani bu umre o kadar güzel bir bağ insana kuruyor ki, ebedi bir bağ. Yani menfaatten uzak, tamamen Rabbimin rızasını düşünen, Allah'ın rızasını düşünen, orada beraber ibadet etmişler, beraber tavaf etmişler, beraber Kabe'nin etrafında lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek hep beraber Rabbimin rızasını kazanmaya çalışmış insanlar. Elbette umreye geldiklerinde umre arkadaşlığı unutulmaz. Diyorum ki burada 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan'da, Şevval'de giden umrecilerimizi birbirlerini arasınlar, sohbet etsinler, konuşsunlar, bazen bir araya gelsinler. İşte bu nedir? Rabbimin rızası nasıl kazanılır? Hep orada öğreniyoruz. Bunu devam ettirelim güzel bir şekilde. İşte en karlı ticaret bu. En karlı ticaret işte bu manevi havayı korumak, muhafaza etmek. Ne kadar şerefli bir rütbe değil mi? Allah'a kul olmak, asker olmak, hep beraber o yolda yürümek. Öyleyse bu güzel dinleyicilerimize, başta dinleyicilerimize, sonra umrecilerimize, şu anda bizi dinleyen herkese güzel bir eser gelsin. Cürmüm ile geldim sana.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, İsyan ile geldim sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı zembi boyladım. Malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Bin kere bin, ey padişah, etmem dahi böyle günah. La teknetu yeter fena, cürmüm ile geldim sana. Ne güzel bir eser değerli dinleyiciler. Rabbim inşallah sizleri bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet, gerçek manada nefsini ve manlı Cenab-ı Hak satan kullarından eylesin inşallah. Evet, ne demiştim? Size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede nefis ve manlı Cenab-ı Hakk'a satmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu buradan izah edeceğim inşallah. Bir zaman değerli dinleyiciler, bir padişah emri altındaki iki adama diyor ki her birisine emaneten bir çiftlik verir. Bak dikkat edin, çiftlik o nedir? Padişahındır. Ama o iki ademden her birine ayrı ayrı çiftlik veriyor. Gelin diyor, çiftlik vereceğim size. Ondan sonra yalnız bu çiftliğin içinde diyor öyle boş bir çiftlik değil. Peki ne var bu çiftliğin içinde? Fabrika var, makineler var, atlar var, silahlar var, her şey var. Yani o kadar mükemmel bir çiftlik. Her ikinize de vereceğim. Ama diyor çiftlik bana ait. Siz emanet vereceğim size. Emanet. Buraya çok dikkat edin. Çiftlik benim, padişah öyle diyor, ama size emanet vereceğim. Peki içinde ne var? Fabrika var, makineler var, atlar var, silahlar var. Her şey aklınıza, size, sizin ihtiyacınıza, size lazım olan her şey ne varsa. Bir çiftlikte olan her şey var. Ama diyor padişah o iki emri altındaki adama diyorlar, onlara diyor ki her ikisine de fırtınalı bir savaş var. Fırtınalı çok korkunç bir savaş olduğu için iyi dikkat edin, hiçbir şey kararında kalmaz. O çiftliğe de zarar verir. Dikkat edin diyor. Yani çiftliğiniz ya mahvolur veya tebettüdü değişir gider. Buna da dikkat edin. Fırtınalı korkunç da bir savaş var. Bu savaş esnasında elinizdeki çiftliğe zarar gelebilir. Yani mahvolabilir veyahut da elinizden gider. Buna dikkat edin. Padişah o iki askere tekrar merhamet ediyor ya, çok merhametli. Ondan sonra ona her şeyle, çünkü çiftliğin içinde ne kadar aklınıza hayalinize gelmedi, her şeyi vermiş. O kadar merhametli bir padişah. Bir de onlara ne gönderiyor? Kemal-i merhum, çok merhametli olduğu için bir de yardımcısını gönderiyor. Diyor ki bunlara git, çiftlikte ne var ne yok anlat. İşte çiftliği nasıl kullanacaklarını, ne yapacaklarını o yaver Ekrem'ine diyor ki git onlara yardım et. O da, o mübarek zat da, yani onun yardımcısı da gayet merhametkir, merhametli. Ondan sonra çok bilgili, ondan sonra çok böyle her şeyle mükemmel, çiftliğin her şeyini bilen, ona göre hareket eden bir ferman ile onlara yaklaşıyor. Onlara diyor ki, padişahın yardımcısı Yaver Ekrem'i o iki kişiye, iki adama diyor ki, ey insanlar, gelin elinizde olan bu emanet çiftlik var ya, size emanet olarak padişah verdi ya, tamam, o elinizdeki çiftlik, emanet olan çiftliği diyor, padişah diyor ki tekrar bana satınız diyor. Bak dikkat edin, padişahın çiftliğini padişah o benim çiftliğimi bana satınız diyor. Bak benim çiftliğimi tekrar bana satınız. Neden? Savaş var ya, sizin için muhafaza edeyim. Ya o çiftliği tekrar bana satarsanız o savaş esnasında kaybolmaz, değişmez. Değiştirmek için ben sizin için koruyacağım. Yani boş yere gitmesin, zayi olmasın, yani israf olmasın. Hem de diyor, o kim anlatıyor bunu? Yaver Ekrem, o iki kişiyi anlatıyor. Hem de diyor, zaten savaş bittikten sonra size daha güzel bir surette verecek. Padişah size verecek. Düşündüğünüzde, baktığınızda o çiftlik emanet. Ama kendi malınız gibi kullanacaksınız. Tekrar da size büyük bir fiyat vereceğim diyor. Allah Allah. Acayip bir şey. Emanetten büyük bir kazanç elde edecekler. Tekrar savaş bittikten sonra tekrar o çiftlik o insanlara verilecek. Hem o makine ve fabrikadaki aletler, fabrika vardı ya, makineler vardı, atlar vardı, silahlar vardı. O fabrikadaki aletler benim namıma çalışacak. Benim tezgahımda işlettirin. Hem fiyatı bu şekilde yaparsanız ücretleri ne yapar? Birden bine yükselir. Yeter ki bana satın diyor. Ve birden bine yükselir. Bütün o karı size en ufak ben size tenezzül etmeyeceğim. Ne kadar kar varsa bana satarsanız o kar da sizin olacak. Çiftlik sizin, kar sizin, her şey sizin. Sadece bana diyeceksiniz gibi. Ey padişahım, bu çiftliği sen bize emanet verdin. Ben de bunu senin namına çalıştıracağım. Sen ne dersen onu yapacağım. O şekilde hareket edeceğim demeniz gerekiyor. Öyle derseniz bütün o karı size vereceğim. Hem de siz o savaş esnasında gücünüz yok, kuvvetiniz yok, fakirsiniz. Fabrikadaki ürünleri elde edemezsiniz. O makineleri çalıştıramazsınız. Atlara, her türlü uğurdaki şeylere gereğinde şekilde yani onlara faydalı olamazsınız. Acizsiniz, fakirsiniz, hiçbir şey elde edemezsiniz, gücünüz yok. Netice bir insansınız. O koca işlerin, yani o çiftlikteki işlerin, çiftliğe lazım olan masrafları tedarik edemezsiniz. Makineleri çalıştıramazsınız, fabrikaya ürün bulamazsınız, atlara, ondan sonra her türlü oradaki canlara, o şeyleri, onların ihtiyaçlarını gideremezsiniz. İşte bütün masrafları ve lazım olan her şeyi ben halledeceğim diyor. Hasbunallah, nasıl bir padişah. Böyle yaparsanız bütün gelirler giderler hepsi menfaati sizin olacak. Aynı zamanda o çiftlikte kalıncaya kadar ne kadar kalırsanız kalın size o çiftliği sizin elinizde bırakacağım. İşte kar içinde kar diyor. Şimdi satmak demek ne demek değerli dinleyiciler? Satmak sadece diyor ki padişah, bu çiftlik padişahımın deyin. Başka bir şeyden bir şey istemiyorum. Bu çiftliği padişahım bana verdi. Ben de bu padişah çalışacağım, edeceğim. Padişahımın namına hareket edeceğim. Zaten padişah benden bir şey istemiyor. Her şey geri benim olacak. Öyleyse bu çiftlik padişahım senin. Senin namına çalışacak. Sen nedir sen öyle hareket edecek. Çünkü bütün karları da bana vereceğine göre burada kar, yani kar üstüne kar eden benim, yani sizsiniz diyor padişah. Benimle alakası yok diyor. Ben zaten size vermişim. Sadece bana deyin ki padişah, bu çiftlik bana emanet. Senin namına çalışacak. Senin namına hareket edecek. Ve o bütün karlar da benim olacak. Yani padişah diyor ki sizin olacak. Ben hiç karışmayacağım. Bütün masrafları ben karşılayacağım. Gelirler sizin olacak. Allahu Ekber. Nasıl bir padişah değil mi değerli dinleyiciler? Yani kar içine kar. Ne kadar ne yaparsanız düşünün, kar içine kar. Peki ne olur? O insanlar değerli dinleyiciler, o çiftliği o padişaha satmazsa ne olur? Zaten savaş var. Fırtınalı bir savaş. Hiç kimse elindekini koruyamıyor, muhafaza edemiyor. Bak padişah diyor ki savaş var ha. Dikkat et, elinizdeki o çiftliği koruyamazsınız, fabrikaları çalıştıramazsınız, atlara, ondan sonra her türlü onun ihtiyaçlarını gideremezsiniz. Böyle bir savaş var. Hiç kimse elindekini koruyamıyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude boş yere gidecek. Hem size verdiğim o fiyattan da mahrum kalacaksınız. O karlardan mahrum kalacaksınız bana satmazsanız. senin namını hareket ediyor, ediyorum padişahım demezseniz her şeyden mahrum kalacaksınız. O aletler kullanamayacaksınız. İşler orada hantal kalacak. Her şey mahvu perişan olacak. Hem idare edemezsiniz. İdare zahmeti var. Külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezası göreceksiniz. Çünkü çiftli benim size emanet etmiştim. Tekrar bana satmazsanız bu çiftlik senin demezseniz ihanet etmiş olursunuz. İşte zarar içinde zarar. Zarar içinde zarar. Değerli dinleyiciler, peki satmak demek ne demek? Veyahut da asker olmak demek ne demek? İşte şöyle kabul edin. Benim namıma tasarruf edin diyor padişah. Bana satın ya. Bu çiftlik senin. İçindekiler senin. Bu kadar. Başka bir şey istemiyor padişah. Senin deyin diyor ya. Çünkü benim, ben size emanet ettim. Bana asker olun. Benim namıma hareket edin. Bana ondan sonra yani benim dediğim neyse onu yapın. Benim namıma tasarruf edin. Eğer öyle bir şey yaparsanız siz yani başı bozuğa bedel küçük bir insansınız, askersiniz veyahut da çaresiz, güçsüz, kuvvetsiz bir askersiniz. İşte başı bozuğa bedel, adi bir esir ve başı bozuğa bedel, küçük bir asker olmaya bedel, o padişahın bu sefer bana sattığınız takdirde, benim namıma hareket ettiğiniz takdirde benim has, serbest bir hususi, has, sevdiğim, çok sevdiğim bir asker olursunuz diyor. İzah ediyor böyle. Git böyle söyle diyor. Onlar da şu iltifatı, fermanı dinliyorlar değerli dinleyiciler. O iki adamdan aklı başında olanı der. Ya demez misiniz ki ya bu kadar kar varsa aklı dolan. Akıl şu kainatta olan dedik ya her zaman söylüyoruz. Şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini hikmet definelerini açar. Zararı kârı gösterir. İnsana yol gösterir. İşte o iki insandan, o iki adamdan biri aklı başında olan, ileri düşünen, ferasetli, çok yani böyle ileri görüşlü olan insan. Allah Allah, bu kadar diyor kar varsa, zaten çiftlik benim değil, fabrika benim değil, aletler benim değil, her şey ona aitse padişah, bütün karlar bana verilecekse, masrafı o karşılayacaksa, ben diyor niye satmayayım? Neden satmayayım bu kadar kar varken diyor. Mal iftihar, ey padişahım. İftihar ederek, mal iftiharla birlikte satarım. Hem ey padişahım sana bin teşekkür ederim bu kadar kar varken, zararlar ondan sonra zararları sen karşılarken, masrafları sen karşılayıp kar bana vereceksen, tekrar benim olacaksa, terhisat zamanına kadar burada kaldığı müddetçe bir çiftlik benim olacaksa niye satmayayım diyor padişahım. Elbette satarım. Bağış üstüne diyor, ben de sana bin teşekkür ederim diyor. Aklı başında olan böyledir. Akıllı olan bu şekilde hareket eder. Ama gelelim öbürüne. Bir de akılsız, ileri görüşmeyen, ferasetsiz. Ondan sonra sanki o çiftlik onunmuş gibi. Esasında o çiftlik onun mu? Değil, ona ait değil. O çiftlik ona nedir? Emanet. Bu sefer ne yapıyor? Sanki o kişi ebedi çiftlikte kalacakmış gibi, savaşlardan neden haberi yok? Ne diyor biliyor musun padişah? Ey padişah sen kimsin? Bak bak bir de pervasızca sen kimsin diyor ya. Esasında o padişah ona çiftliği veren o değil miydi? Her şey o değil miydi? Sen kimsin diyor ya. Ben bu mülk benim. Çiftlik benim. Satmam. Keyfimi de bozmam diyor. Allah Allah. Ama esas düşündüğümüzde, başa döndüğümüzde şöyle, o çiftlik bu adamın değil. Padişah ama isyan ediyor. Hain, ihanet ediyor. Senin değil diyor. Sen kimsin diyor ya. Ben bu çiftliğimi satmam. Durup dururken de keyfimi bozmam diyor. Şimdi bu hikayeyi anlatacağız. Hikayeden sonra hakikate geçeceğiz inşallah. Biraz zaman sonra birinci adam, yani o çiftliği padişaha satan, her türlü karı alan, zararı padişah karşılıyor, masrafı her şeyi ona alan o kişi, o zat, o insan öyle bir mertebeye çıkıyor ki herkes haline gıpta ediyor. Yani padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında yaşıyor, Yani o kadar mükemmel bir hayat sürüyor ki yani herkes ona gıpta ediyor. Gıpta et, biz de böyle olsaydık. Satsaydın sen de öyle olurdun. Ama satmayan öyle bir hale düşüyor ki değerli dinleyiciler. O çiftliği, o padişaha satmayan kişi öyle bir hale düşüyor ki hem herkes ona acıyor haline, hem de ne diyor biliyor musun? Müstahak diyorlar. Niye? Satmadığı için. Bu çiftlik senin değil, sen kimsin dediği için öyle bir hale düşüyor ki herkes ona acıyor. Acayip bir hale düşüyor. Çünkü neden? O hale, kötü bir hale düşmesinin sebebi hatasının neticesi. Ne yapmış? Saadeti de kaybetmiş, huzuru da kaybetmiş, mülkü de elinden gitmiş, hem de ondan sonra ceza çekiyor. İşte böyle bir durum. Değerli dinleyiciler, bu bir hikaye idi. Gelelim şimdi bu hikayeyi elimize alalım. Hikaye bir dürbün. Dürbünle hakikate bakalım. Ne dersiniz? İşte aldık dürbünü elimize. Şu misalin, bu hikayenin dürbünüyle elimize aldık değerli dinleyiciler. Ne yapalım? Hemen güzel bir şekilde bu şeyi hakikate bakıp acaba ne olacak bir görelim inşallah nasip olursa. Evet. Şimdi elimize dürbünü aldık, yani hikayeyi dinledik. Hikayede satan, satmayan, satan ne kadar padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında yaşıyor. Satmayan ise öyle bir hale girip düşmüş ki herkes ona acıyor, herkes ona müstahak diyor. İşte gelelim, bu hikaye bir misal. Hemen aldık, hakikate bakıyoruz değerli dinleyiciler. O padişah kim biliyor musunuz? O padişah bizim Rabbimiz. Bizi yoktan var eden, besleyen, büyüten. Bizim yaratıcımız. Peki o çiftlik nedir? Çiftlik şu bizim vücudumuz, bedenimiz. Bak Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Yani cesedimizi düşün. Herkese Cenab-ı Hak bir çiftlik vermiş gibi. Ahmet'e de vermiş, Mehmet'e vermiş, Ayşe'ye vermiş, Fatma'ya vermiş. Yani insan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan bütün insanlara Cenab-ı Hak birer çiftlik vermiş. Çiftliğin içinde neler var ki, neler yok ki? Akıl var, zeka var, şuur var, var da var, kalp var, ruh var, var. Ya aklınıza ne geliyorsa, göz, kulak, burun, yani göz, görünen ve gözükmeyen her türlü latifeler çiftliğin içinde var mı? Kalp mesela. Mide bir fabrika gibi çalışıyor. Vücudun her tarafına ne gönderiyor? Ürün gönderiyor. Zaten mide çalışmasa, yemesek ölürüz. Demek ki mide bir fabrika. Yani bizim şu vücudumuz, bizim bedenimiz o çiftlik. Rabbimin bize vermiş olduğu çiftlik. Makineler, aletler, bizim bedenimizin içindeki akıl, şuur, zeka, latifeler, kalp, ruh. Yani böyle düşündüğümüzde gözüken ve gözükmeyen bizim Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu latifeler. Peki bak, çiftlik o. Çiftliğin içindeki kalp dedik ya, çiftlik bedenimiz. Bedenimiz içinde midemiz, kalbimiz, ruhumuz, latifelerimiz, şefkat, merhamet, akıl, her şey var. Var değil mi? Olmayan bir şey var mı? Yok. İşte değerli dinleyiciler, peki o Yaver-i Ekrem bir de bir yardımcı göndermişti ya, o da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ve bütün peygamberler ve peygamberimiz, ama bizim zamanımızda bizim peygamberimiz değil mi? Bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, ey insanoğlu, ey ümmetim, bu vücut sana emanet, akıl sana emanet, mide sana emanet, aklınla iyi düşün, iyi karar ver. Mideni haramla doldurma. Kalbine benim Allah'ın sevgisinden başka, bizim sevgimizden başka, Allah'ın rahmetinden başka bir şey koyma. Yani kısacası o Yaver nedir? Yardımcısı Rabbimin, padişah, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın elindeki ferman, elindeki şey nedir? Bizler için eline almış olduğu Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Kur'an-ı Kerim'de ne diyor o fermanda? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelen o fermanda, o Kur'an'da ne diyor? Büyük bir ticaret var, büyük bir şeref var. İşte ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştara. Allah satın alır. Minel müminine, müminlerden. Enfüsehüm, onların nefislerini ve envalehüm. Onların mallarını satın alır ama karşılığında ne verir? Bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a gelen fermanda Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Karşılığında bi enne lehumul cenne, cenneti verir diyor. Değerli dinleyiciler. Evet, şimdi dedik ya, padişah Rabbimiz. O iki insandan biri Allah namına hareket eden, biri de Allah namına hareket etmeyen, yani şu nefsini, malını, mülkünü, her şeyi Allah'a teslim eden, biri de teslim etmeyen, firavunlaşmış, nefsi firavunlaşmış, her şeyi ben yaparım diyen zalimler, değil mi? Allah'ı inkar edenler zalimlerdir. Diğeri de Rabbimin kabul edip her şeyi Rabbim yaptı, her şeyi, bütün her şeyi yaratan, o kainatı yaratan o diyen Allah'ın has kullarıdır. İki insandan biri böyle, biri de böyle. Peki o fırtınalı, dalgalı savaş meydanı nedir? İşte dünya. Ne yapıyor? Bak, dünya öyle bir savaş oluyor ki değerli dinleyiciler, saniyede nice insanlar ölüyor. Saniye, bir saniye için nice insanlar dünyaya geliyor. Bak, dalgalı. Ölenler var, ondan sonra doğanlar var, savaş her tarafta, bak şu yıkım var, tekrar onarım var, acayip bir şey. Savaşı sadece şimdi Amerika ile İran olarak düşünmeyin. Savaş, yani her dakika, her an, her saniye dünya dönüyor, insanlar ölüyor, doğuyor, neler neler hadiseler, meseleler, düşünün, depremler, seller, afetler. Yani kısacası yeryüzünde, şu dünya yüzü de fırtınalı dünya yüzüdür ki bu harp meydanı durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Yani her saniye, her dakika ölenler, kalanlar, değişenler, mesela ayda, senede, yılda, asırda, mesela düşün, Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar ne kadar insanlar, ne kavimler, ne kadar milletler, ne kadar devletler gelmiş gitmiş, değil mi? Bizim devletimiz Osmanlı İmparatorluğu, ondan sonra 600 sene dünyaya hükmetmiş, nerede? İşte şu anda biz torunları ne yapıyoruz? Mücadele ediyoruz elimizden geldiği kadar Rabbimin rızasını kazanmak için. Onların torunu ve tekrar, yani hak batıl devam ediyor. Yani haklılarla haksızlar böyle bu şekilde. İşte her şey elimizden çıkacak ya, öleceğiz. Ölmeyeceğim diyen kişi var mı? Yani o emanet çiftlik var, şu beden bir gün gidecek, ölecek. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis taşıyan, can taşıyan ölecek. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba, işte burada bir soru. Madem her şey elimizden çıkacaksa, her şey gidecekse, biz gideceksek, dünya gidecekse, kainat yok olacaksa, tekrar ahiret kurulacaksa, cennet cehennem varsa, acaba ebediyete değiştirmek çaresi yok mu? Var. Kim diyor bunu var diyen? Kur'an diyor. Rabbim diyor. Var. Var. Öyleyse ne yapalım? Çaresi var. Kısacası ne yapacağız? Emaneti, şu vermiş olan emaneti, sahibi hakikisi kim? Allah. Sahibi hakikisi kim? Biz yoktan var eden. Öyleyse ne diyeceğiz değerli dinleyiciler? Yani elimizden, her şey elimizden çıkacaksa, fani olup gidecekse, Adem Aleyhisselam nerede, Havva validemiz nerede, peygamber 224 bin, bir rivayete göre 124 bin peygamberler nerede, evliyalar, asfiyalar, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Şahi Geylani, Şahi Nakşibendi gibi İmam-ı Rabbaniler, ondan sonra Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri neredeler? Hep gittiler. Madem her şey elimizden çıkacak, her şey elimizden gidecek, öyleyse, fani olup kaybolacaksa, acaba ebediyete değiştirip ebedi olma çaresi yok mu? Var. Kim diyor bunu? Allah diyor. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de kim söylüyor, bize hatırlatıyor? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hatırlatıyor değerli dinleyiciler. Öyleyse ne yapacağız? Çare olarak Kur'an-ı Kerim diyor ki evet var. Yani böyle düşünürken birden semavi sadayı Kur'an, elimizdeki Kur'an ne diyor? Evet, ebedi, ebedileşmek, sizin bu çiftliğinizi ebedi sizin elinizde kalmak kalmasını istiyorsanız, ebedi sizinle beraber olmasını istiyorsanız, çiftliğinizi, bedeninizi, ruhunuzu, kalbinizi ve kaybetmek istemiyorsanız, o beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat çaresi var, var. Var. Öyleyse nedir bunun cevabı? Elimizde olan bu ruhumuzu, bu bedenimizi, her şeyimizi ne yapacağız? Bize kim vermiş ise sahibi hakikisine satacağız. Cenab-ı Hak diyor ki satın, bana satın. Biz de diyoruz ki ya Rabbi sana satıyoruz. Sana kul, sana asker olmak istiyoruz. Rızanı, cenneti, firdevsini, cemalini istiyoruz. Rızanla, cenneti, firdevsinle, cemalinle bizi müşerref eyle ya Rabbi. Emanet senindir. Sen ne dersen o olsun. Sen sahibi hakikisi sensin. Sana satıyoruz diyeceğiz. Ona kul ve asker olacağız.

Evet değerli dinleyiciler, reklamlardan sonra ve eserden sonra tekrar bu sefer Umre programımız var. Umre programımızda buluşmak ümidiyle tabii hemen eserden sonra, reklamlardan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Radyo Nida 107.3. Bu arada değerli dinleyiciler tabii İstanbul gezimiz var, umrelerimiz var. Bunları ben sizlere anlatacağım inşallah. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu sefer inşallah nasip olursa 15 dakika sizlerle birlikteyiz. Umre'den bahsedeceğim. Umre, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın tabi yapmış olduğu umreler var. Mesela kaza umresi, hicretin 8. yılında Cirane'de yaptığı umre, Veda Hacı ile birlikte yaptığı umre değerli dinleyiciler. Bunlar hep Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın zamanında yapılan umreler. Biz de ne yapıyoruz? O yolda gidiyoruz. O yolda gitmeye inşallah gayret edeceğiz nasip olursa. Rabbim hepimizin şu anda giden umrecilerimizin, yıllar önce gitmiş olanlar, yeni gidenler, 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Şevval'de, Ramazan'da gitmiş olan umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz.

Umre arkadaşlığı, umre dostluğu başka değerli dinleyiciler. Rabbim inşallah o umre arkadaşlığını, umre dostluğunu ebedi şekilde Rabbim devam etmeyi nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette cennette beraber olmayı Cenab-ı Hak sizlere bizlere nasip eylesin. İnşallah nasip olursa 1 Temmuz'da tekrar umreye gideceğiz. Umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler, kayıtta acele etsinler. 200-0-540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. İnşallah bu şekilde zaten yapacağınız tek şey değerli dinleyiciler, telefon edeceksiniz, ben umreye gidiyorum diyeceksiniz. Bizler de sizlere inşallah tabii kaydedeceğiz hep birlikte 1 Temmuz'da ya Allah Bismillah Rabbimin davetine icabet edeceğiz. Zaten Rabbim çağırırsa, davet ederse o çağıranlar, davet edilenler ve davete icabet edenler gidecek. Şu anda gitmiş olanlar da öyle. İşte Cenab-ı Hak o şerefe sizleri, bizleri nail eylesin inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek demeyi sizlere bizlere Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet, dün Ramazan umresindeki arkadaşlarımızla, umrecilerimizle bir aradaydık, konuştuk, sohbet ettik, çok güzel oldu. Ramazan ayındaki o ilk günden son gününe kadar olan hatıralarımızı karşılıklı konuştuk. Yani tekrar sanki Ramazan umresini yaşar gibi olduk. Ben size şunu söylüyorum. 18 Aralık olsun, 19 Ocak olsun, Şevval olsun, Ramazan umresi olsun. Yani umrecilerimiz birbirini arasınlar, birbiriyle görüşsünler. Yani o güzellikleri tekrar o yad etsinler. Güzel güzel şekilde anlatsınlar inşallah nasip olursa. Böyle o umre arkadaşlığını bırakmasınlar. Tekrar gitmek isterlerse yine beraber gidelim. Ve çevrenizde insanlar varsa, gitmek isteyenler varsa Radyo Nida ile, gerçekten şunu söyleyeyim, tarak tutarak söylemiyorum. Radyo Nida'nın programı çok güzel. Güzel olur yani. Ben güzel olacak inşallah. Daha da ama ufak tefek şeyler olabilir mi? Olur. Onlar da ne yapacak? Eksileri artı yaparak Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Çok güzel umreler yapılıyor. Çok güzel hocalarımız zaten. İsmet Hocam olsun, Mesut Hocam olsun, bizler olalım. Yani biz umrecilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Onları hep böyle güzel bir şekilde giderken, gelirken, tavaflarda, umrelerde elimizden geldiği kadar hocalarımızın bütün gayretleri, himmetleri inşallah sizlerle birlikte. Zaten siz biliyorsunuz, gördünüz, bizzat yaşadınız. Bir de siyer umresi yapıyoruz. O da çok güzel. Mesela Mesut Hocam olsun, İsmet Hocam olsun, bizlerin sizlere o şekilde anlatımları gerçekten çok güzel. Ve sizi yalnız bırakmıyoruz. Bırakmayacağız da Allah'ın izniyle. Yeter ki sizler Radyo Nida ile radyonuzun göstermiş olduğu yolda gidin. Yani o ne zaman sizi umreye davet ediyorsa gelin. Gerçekten ben o size garanti veriyorum. Bir izninle sıkıntı olmaz. Sıkıntı tabii nefis de olabilir ama o nefsi de aşacağız. Biraz Ramazan'da çok güzel umremiz oldu. Buradan Şaban abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten oradaki arkadaşlara, bizlere rehber gibi oldu. Yani hiçbir zaman umrede, tavafta, şurada burada yani nefis ne dediyse tam zıttını yaptık, yapıldı. Çok güzel bir umre oldu. Ramazan 18 Aralık'ta öyle, 19 Ocak'ta öyle, Şevval'de öyle maşallah. Kısacası diyoruz ki bu güzellikler tekrar yaşamak istiyorsanız, etrafınıza yaşatmak istiyorsanız, çevrenize yaşatmak istiyorsanız 0540-224-1073'ü arayın. Hep beraber umreye gidelim inşallah. Şimdi değerli dinleyiciler, tavaf ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki böyle, hele toplu tavaflar. Ben size şunu her zaman söylüyorum. Toplu tavafı tercih edin. Toplu tavafta mesela diyelim ki 50 kişi, 100 kişi var. Onlar toplu tavaf yaparken dualar yapılıyor, dualar ediliyor. Hocalarımız dualar yapıyor. Dualarda bir kişinin duası kabul olursa o grubun, herkesin duası kabul olur. Ama fert olarak yaptığınızda, yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, Hazreti Ömer ne buyuruyor? Cennete gidecek deseler ben olmaktan ümit ederim.
cehenneme gidecek deseler ben olmaktan korkarım. Şimdi tek kişi yaptığımız zaman mesela acaba kabul oldu mu olmadı mı? Oldu mu olmadı mı şüpheye. İnşallah zaten orada Cenab-ı Hak reddetmiyor, kabul ediyor ama grupla yaptığınız zaman toplu tavaf diyoruz biz buna. O çok güzel feyizli geçiyor değil mi? Umrecilerimiz buradan doğru hocam diyorsunuz. Ve Kabe'yi solumuza alıyoruz hep beraber. Gerçekten çok güzel dualar yapıyoruz. Tek tek dualar, böyle hususi dualar yapıyoruz. Ondan sonra İsmi Azam duasıyla Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel Cevşen-i Kebir'de geçen Subhaneke ya Allah taaleyte ya Rahman ecirna minennar biaffike ya Rahman Subhaneke ya Rahim taaleyte ya Kerim ecirna minennar biaffike ya Rahman. Bu şekilde bir de ya Cemil ya Allah, yani çok güzel oluyor. İsmet hocam olsun hakeza, çok böyle tavaflar, umreler çok güzel geçiyor değerli dinleyiciler. Ya ben şahsen unutamıyorum, sizler de unutamıyorsunuz. O anı, o güzellikleri, o feyzi tekrar tekrar yaşamak istiyor iseniz, ki istiyorsunuz Allah'ın izniyle. Allah'ın misafir olmak, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın misafir olmak istiyorsanız buyurun. Tekrar Radyo Nida'nın hazırlamış olduğu, tertiplemiş olduğu umre turuna sizleri davet ediyoruz. 0540-224-1073. Bu arada İstanbul gezimiz var 13 Haziran'da. Tabii İstanbul gezimize katılmak isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Ondan sonra katılsınlar, yazısını şu anda devam ediyor. İstanbul gezimiz olur. Kısacası gezilerimiz, turlarımız, yurt dışı turlarımız, umre turlarımız devam ediyor. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmayın. Bizi, yani Radyo Nida'yı dinlemeye devam edin. 107.3'te dinlerseniz onlar size konserler olsun, turlar olsun, çok güzel hizmetler sunuyor. Bu hizmeti hep beraber sizler katılın. Yani sizler katıldıkça biz sizlere hizmet edeceğiz. Bizim gayemiz sizlere hizmet etmek, elimizden geldiği kadar sizin duanızı almak, sizden güzel bir şekilde yurt içi turlarında olsun, umre turlarında olsun, sizlerle birlikte beraber edip, beraber hareket edip, güzel bir umre, güzel bir turlar yapıp sizin duanızı almak istiyoruz değerli dinleyiciler. Tabii ki bu arada duanızı almak istiyoruz. Size de bir dua ilahisi gönderelim. Bu dua ilahisini şu anda bizde gitmiş olan umrecilerimize ve bize yazılacak olan umrecilerimize gelsin. Çok güzel bir eser. Dua ilahisi sizlere gelsin inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, Rabbim bizlere inşallah böyle şeye giydirmeyi nasip eylesin. Beyaz ihramları giymeyi nasip eylesin. Hep beraber birlikte inşallah bu güzel eserde mesut biçimden gelsin hocamızdan inşallah.

Evet değerli dinleyiciler, öyle bir hasret ki gerçekten bitmeden başlıyor şu anda. Gitmiş olan umrecilerimizin hasretini gerçekten şöyle okumak lazım. Kalpleri yani derler ya, acayip bir şekilde tekrar gitmek istiyorlar. Tekrar orada tavaf etmek, umre yapmak istiyorlar. Rabbim nasip eylesin. Hepimizin burnuna tütüyor elhamdülillah. Hele Medine. Tüter gözümüzde Medine. Ondan sonra inşallah nasip olursa Rabbim hem Medine'yi hem de Kabe'yi tekrar tekrar tavaf etmeyi, ziyaret etmeyi hepimize nasip eylesin. Tüter gözümde Medine diyelim. Bugünlük bu kadar olsun değerli dinleyiciler. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar ediyorum, 0540-224-1073'ten umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. İstanbul turu olabilir. Bunlar bize ulaşabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz. Bu güzel eser şu anda bizleri dinleyen herkese ve tüm umrecilerimize gelsin inşallah.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari ezan 9:32, Müslim salat 129.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kolum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 2

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami Doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: 0540-224-1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
3: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida. Radyo Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz

0: Ve lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
4: Nida. Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Nida Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Kıyamet gününde dört sınıf insan hiç hesap görmeksizin cennetin kapısına gelirler. Bunlar haccını bozmaksızın hac yapan hacı, savaşta şehit düşen şehit, cömertliğini asla riya karıştırmayan cömert ve ilmiyle amel eden alim. Bunlar kimin ilk önce cennete gireceğini aralarında konuşurlar. Onların aralarında adaletle hüküm etmesi için Allahu Teala Hazretleri Cebrail aleyhisselama gönderir. Cebrail aleyhisselam şehide sorar: Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle böylece herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Şehit: Ben Allahu Teala Hazretlerinin rızası için savaştım ve şehit oldum der. Cebrail aleyhisselam yine sorar: Sen Allah yolunda öldürülen kişilerin cennete gireceklerini kimlerden işitip öğrendin? Şehit: Alimlerden der. Cebrail aleyhisselam: Edebini muhafaza et. Sana ilim öğreten kişilerin önüne geçme der. Sonra Cebrail aleyhisselam aynı soruyu hacı ve cömert kişilere de sorar: Sen dünyada ne yaptın? Ta ki onun sebebiyle cennete girmek istiyorsun. Hacı: Bin bir zahmetle hac ettim. Haccıma fesat, yani bozacak bir şey karıştırmadım. Haccıma riayet ettim der. Cebrail aleyhisselam: İfsat etmeksizin hac etmenin karşılığının cennet olduğunu kimlerden öğrendin? Hacı: Alimlerden der. Cebrail aleyhisselam cömert kişilere sorar: Sen dünyada ne yaptın ki onun sebebiyle herkesten önce cennete girmek istiyorsun? Der. Cömert: Helalden kazanmış olduğum malı içine gösteriş katmaksızın Allah Celle Celaluhu rızası için Allah yolunda İslam dininin kalkınması için infak ettim der. Cebrail aleyhisselam ona: Helalden kazanılan malın Allah yolunda infak etmenin ve cömert olmanın karşılığının hesapsız olarak cennet olduğunu kimlerden öğrendin der. O da: Alimlerden der. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam: Her ikisine de edebinizi koruyun, size ilim öğretenlerin önüne geçmeyin der. Böylece Cebrail aleyhisselam önce alimin cennete girmesi için hükmetmiş olur. Sonra alim şöyle der: Allah'ım, sen biliyorsun ki ben ilmi ancak cömertlerin cömertliklerinin sayesinde tahsil ettim. Sen çalışan ve salih amel edenlerin amellerini asla zayi etmezsin der. Allahu Teala Hazretleri de: Alim doğru söyledi. Ey Rıdvan, cennetin kapısını aç. Önce cömertler girsinler der. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan Tefsiri 9. Cilt Sayfa 681-683.

Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız. Burası

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an bize kalbin gerçeğini çok açık söylüyor. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani mesele sadece daha iyi bir insan bulmak değil, daha iyi bir ortamda olmak değil. Mesele kalbin gerçek sahibini bulup bulmaması. İmam Gazali der ki, kalp beden ülkesinin sultanıdır. Sultan kime yönelirse, ülke de oraya sürüklenir. Bugün psikologların bağımlı ilişki, duygusal bağlanma yaralanması, terk edilme şeması dediği şey, tasavvufun dilinde çoğu zaman şudur. Kalbin kıblesi şaşmış. Yani kalp asıl sahibini bırakıp geçici olana yaslanmış. İmam Rabbani de mektuplarından birinde şöyle anlatır. Kalbin kıblesi Allah olursa, mahlukun gidişi seni sarsar ama yıkamaz. Bak, günümüz uzmanları ne diyor? İnsanların en büyük acılarından biri, değer görmeme ve terk edilme hissi. Kişi, beni gerçekten seven yok diye düşündüğünde, beyninde sanki alarm çalıyor. Kendini güvende hissetmiyor, uykusu bozuluyor, iştahı değişiyor, hayata karşı isteği azalıyor. Tasavvuf ise bu tabloyu şöyle okur. Kalp, güven denen o derin duyguyu kulların eline bırakmış. O güven kırılınca kalp sahipsiz hissediyor. Halbuki Kur'an bize her gün Fatiha'da şunu söylemeyi öğretiyor. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bugün belki sen, yalnız senden yardım dileriz cümlesini namazda dilinle söylüyorsun. Ama kalbin hala insanlara yaslanmak istiyor. Bir mesaj gelmediğinde huzursuzlanıyor. Bir söz duyduğunda yıkılıyor. Bir bakışla paramparça oluyorsun. Kardeşim, bunda senlik bir uğursuzluk yok. Bu, kalbin en derin ihtiyacının yanlış adrese gönderilmesinden doğan bir acı. İmam Gazali, kalbi bir kaseye benzetir. Kalbi, içine ne doldurursan onun rengiyle dolar. Eğer kaseye sadece insanların sevgisini doldurursan, o sevgi çekildiğinde kalbin de boşalır. Ama kalbe önce Allah'ın sevgisini yerleştirirsen, insan gittiğinde canın yanar. Ama içindeki kaynak kurumaz. Psikologlar diyor ki, insanın en büyük gücü yaşadığı acıyı anlamlandırabilmesidir. İşte Kur'an ve tasavvuf, kalbin acısına mana veren o rahmet dilini öğretiyor. Kur'an bize Hazreti Yakup'un yıllarca kayıp olan Hazreti Yusuf için nasıl ağladığını anlatır. Öyle ki gözleri bembeyaz olmuştur ama o ne der? Ben kederimi ve hüznümü yalnızca Allah'a arz ediyorum. Yani kalbi kederli ama ruhu sahibini biliyor. İşte sahibini bulan kalp, kederde bile huzuru böyle bulur. Belki sen de bugün artık kimseye güvenemiyorum diyorsun. İmam Rabbani bu hali şöyle yorumlar. Kul bazen mahluktan ümit kesmek zorunda kalır ki Allah'a yönelsin. Yani Rabbimiz bazı kapıları yüzüne kapanmış gibi gösteriyor ki asıl kapıyı, yani kendi kapısını fark edesin. Kalbin gerçek sahibini nasıl bulduğunda, kederin ortasında bile içinden ince bir huzur akmaya başladığını, psikologların travma dediği yaraların, Kur'an ve tasavvuf penceresinden bakıldığında nasıl bir uyanış vesilesi olabileceğini, İmam Gazali ve İmam Rabbani'nin kalbi insanlara kul etmemek için öğrettiği güçlü prensipleri ve senin kendi hayatında ben bittim dediğin yerde bile kalbini yeniden Rabbine nasıl emanet edebileceğini konuşacağız. Bu sadece teorik bir sohbet olmayacak. Kalbini ağırlaştıran cümleleri tek tek ele alacağız. Kimse beni sevmiyor. Ben hep yarım kalıyorum. Ne yaparsam yapayım, değer görmüyorum. Bu cümlelerin yerine Kur'an'ın ve Allah dostlarının kalbe koyduğu yeni cümleleri yerleştireceğiz. Rabbim beni görüyor. Ben insanların onayı için değil, Allah'ın rızası için yaşıyorum. Benim kalbimin asıl sahibi O. Kardeşim, eğer şu an içinden
tam da benim yaşadığım şeyler bunlar, diyorsan, bil ki yalnız değilsin. Senden önce de nice kalpler kırıldı. Ama o kırıklığın içinden Rabbini bulanlar hiçbir zaman eskisi gibi olmadılar. Hazırsan, gel şimdi birlikte kalbinin sahibini yeniden hatırlayalım. Şimdi derin bir nefes al. Bırak dışarıdaki gürültü dursun, ekranda sadece bu ses ve sen kal. Çünkü bugün sahibini bulan kalbin, kederde bile nasıl huzur bulduğunu konuşmaya başlıyoruz. Kalbini yoran o düğümlere beraber bakalım. Çünkü bir kalp sahibini bulmadıkça dışarıda çözüm aramaya devam eder. İnsan değişir, şehir değişir, imkanlar değişir ama içteki sızı aynı kalır. Çoğumuz şöyle düşünüyoruz. Hayatım düzelse, insanlara güvencim geri gelse, işler yoluna girse, kalbim de sakinleşir. Halbuki Kur'an tam tersini anlatır. Rabbimiz buyurur ki, kim Rabbine teslim olmuş bir kalple gelirse, kurtuluşa ermiştir. Yani içerisi toparlanmadan, dışarının düzelmesi kalbe huzur vermez. Bu yüzden önce, kalbimizin Rabbini tanımasına izin vermemiz gerekiyor. Kalbini düşün, gün içinde kaç yere koşuyor? Beğenilme isteğine, terk edilme korkusuna, yalnız kalma endişesine, geçim telaşına. Modern psikologlar insanın bu halini şöyle tarif ediyor. Sürekli onay arayan benlik. Devamlı birilerinin sen değerlisin demesine ihtiyaç duyan ve bunu duymadığında çöken bir kalp. Tasavvufsa aynı hali şu cümleyle anlatır. Kalbin kıblesi şaşmış. İmam Gazali der ki, kul yaratılmışların elinden beklediğini bir gün mutlaka hayal kırıklığı olarak geri alır. Bu çok ağır ama çok gerçek bir söz. Çünkü insan fani, kalp ise sonsuzluk isteğiyle yaratılmıştır. Sonsuzluk isteğini faninin eline bırakınca kalp içten içe incinir. İmam Rabbani de benzer bir hakikati şöyle anlatır. Kalp ancak sahibini bulduğunda sakinleşen vahşi bir kuş gibidir. Onu kafes kafes gezdirsen de gerçek sahibinin eline konmadıkça çırpınmaya devam eder. Bugün belki sen de birçok kafesten geçmiş bir kalpsin. Bir dönem eşine yaslandın, kırıldın. Sonra dostlarına yaslandın, dağıldın. Belki işine, kariyerine, başarına tutundun. Bir anda hepsi sarsıldı. Psikoloji bu duyguyu güven travması diye adlandırır. Tasavvuf ise şöyle der. Rabbim, kalbinin sahibini yanlış yerde arama diye seni uyarıyor. Bak, Kur'an'da Rabbimiz ne buyuruyor? Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Demek ki asıl dostluk, asıl sahiplenilme duygusu buradan başlıyor. Kalp, ben artık insanlara değil önce Rabbime yaslanıyorum dediği anda, kederin ortasında bile ince bir huzur akmaya başlıyor. Ama bu nasıl olacak? Bu cümleyi sadece bir kere söylemekle mi? Hayır kardeşim. Bu yavaş yavaş öğrenilen bir hal. Gel sahibini bulan kalbin üç halinden bahsedelim. Birinci hal. Kalp artık sığınak aramaz, sığınak olur. Daha önce dışarıda güven arayan kalp, Rabbine yöneldikçe içeriden bir sağlamlık hissi doğar. Eskiden bir cümleyle dağılıyordun. Şimdi aynı cümleyi duyduğunda için yanıyor ama kökün devrilmiyor. İmam Gazali bu dönüşümü şöyle açıklar. Kalbin içine Allah'a güven yerleştiğinde rüzgar aynı rüzgar, fırtına aynı fırtınadır. Değişen dışarısı değil, sende tutunan köktür. Modern terapilerde buna içsel güven duygusu denir. Artık dışarıdaki her dalgalanma seni kimlik krizine sürüklemez. Demek ki değersizim demezsin. Onun yerine şunu dersin. Benim bir Rabbim var. O görür, o bilir, o hesap eder. Sahibini bulan kalp,
işte böyle sığınak haline gelir. Kendi içinde Rabbine açılan küçük bir mescit kurulur adeta. O mescitte bazen gözyaşın namaz olur, bazen iç çekişlerin dua olur. İkinci hal, kalp artık aynayı insanlara değil Rabbine tutar. Eskiden şöyle düşünürdün: beni sevmezlerse, övmelerse, yanımda durmazlarsa ben kimim ki? Şimdi ise terazi değişir. İmam Rabbani der ki, mümin kendini insanların aynasında değil, Rabbin murakabesinde seyreder. Yani sen artık kendi değerini insanların alkışından, takipçi sayısından, birinin sana attığı mesajdan okumazsın. Değerini şu sorudan okumaya başlarsın: bu halim Rabbimi memnun eder mi? Psikologlar der ki, insanın en büyük sıkıntılarından biri kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamasıdır. Tasavvuf ise kalbe şunu fısıldar: kendini kullarla kıyaslama. Kendini dünkü halinle kıyasla. Dün Allah'ı bu kadar anıyor muydun? Dün bu kadar pişman olabiliyor muydun? Dün bu kadar dua ederken içten titriyor muydun? Eğer bugün bütün kederine rağmen Rabbine daha çok dönüyorsan, bil ki kalbin yavaş yavaş sahibini buluyor. Üçüncü hal, kalp artık pusulasını dış koşullara göre değil, Rabbin rızasına göre ayarlar. İmam Gazali'ye göre kalbi en çok yoran şeylerden biri şudur: İki kıbleli yaşamaya çalışmak. Bir yanda Allah'ın rızasını, diğer yanda insanların ne diyeceğini aynı derecede önemsemek. Bu hal insanı devamlı parçalar. Bir iş yaparsın, Allah kabul eder mi diye soracağına, acaba insanlar ne düşünür diye uykun kaçar. Sahibini bulan kalp ise şunu öğrenir: ben önce Rabbim için yaşarsam, kimin yanımda kalacağına o karar verir. Kur'an'da Rabbimiz buyurur: kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona ummadığı yerden bir çıkış yolu verir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Dikkat et! Tevekkül önce geliyor, yeter oluş sonra tecelli ediyor. Yani kalbin pusulası önce Allah'ı gösteriyor, sonra dünya toparlanmaya başlıyor. Bugünün diliyle söylersek, psikologlar kontrol edemeyeceğin şeyleri bırak diyor. Tasavvuf ise ona şu cümleyi ekliyor: kontrol edemeyeceğin şeyleri bırak ama başıboşluğa değil Rabbine bırak. Kalbin sahibini bulması tam da budur işte. Sen bıraktığını zannedersin ama aslında emanet edersin. Rabbim ben bunu taşıyamıyorum, sen benim adıma taşı dersin. Peki bu anlattıklarımız hayatın içinde nasıl karşılık bulacak? Gel birkaç somut halde görelim. Bir ihanet yaşamış olabilirsin. Eşin, dostun, ortağın seni yarı yolda bırakmış olabilir. Psikoloji der ki, bu travmayı kabullen, duygunu tanı, ifade et. Elbette doğrudur. Tasavvuf ise buna bir cümle daha ekler: bu yaşadığın acıyı Rabbine götür. İmam Gazali'nin şu sözü burada çok derindir: kul acısını sadece insanlara anlattığında acı büyür. Acısını Rabbine arz ettiğinde acının içinden hikmet doğar. Bu ne demek? İnsanlara anlattığında çoğu zaman sadece haklılığını ispat etmeye çalışırsın. Oysa Rabbine anlattığında hem haklılığın hem zaafların ortaya çıkar. Orada bir terbiye başlar. Ya Rabbi, ben de belki bu ilişkide yanlış yaptım, eksik kaldım. Ama sen biliyorsun ki ben bu kadarını taşıyamıyorum. Bana sabır ver, bana ferahlık ver, kalbimi keskin kinlerden koru. İşte bu dua, kalbi sahibine götüren duadır. Başka bir örnek. Belki uzun zamandır hayatında büyük bir boşluk var. Duaların gecikmiş gibi, kapılar yavaş açılıyor.
psikolog şöyle der. Belirsizliğe tolerans kazanmalısın. Tasavvuf ise bu belirsizliğin adını koyar. Bu, senin için uzatılmış bir yakarış vaktidir. İmam Rabbani der ki, uzayan bekleyiş, eğer kul sabrediyorsa, onun için uzayan bir nasiptir. Yani Rabbimiz, bazen cevabı geciktirerek, kalbimizin sahibini büyütür. Sen zannedersin ki, dua ediyorum, olmuyor. Oysa gökte görünmeyen yerde birikmiş rahmetler, tam vaktini bekliyordur. Kardeşim, kalbin sahibini bulması, hayatından acının tamamen çıkması demek değildir. Peygamberler de ağladı, evliyalar da kırıldı. Fark neydi biliyor musun? Onlar acıyı sahipsiz sanmadı. Biz çoğu zaman başımıza gelenler ile baş başa kalmış gibi hissediyoruz. Onlar ise her durumda şunu diyebildiler. Rabbim, sen benimle berabersin. İşte sahibini bulan kalp kederde bile huzuru burada buluyor. Son olarak şunu bil ki kardeşim, bugün kalbin yorgun olabilir. İnsanlarla bağların zayıflamış olabilir. Belki kendini hiç kimseye ait hissetmiyorsun. Ama Kur'an sana şöyle sesleniyor. De ki, sizi gece ve gündüz kayıran Rahman'dır. Yani sen fark etmesen de, uyurken, yürürken, ağlarken, susarken seni gözeten bir Rabbin var. İmam Gazali der ki, kul, kalbinin sahibini gerçekten tanıdığında, başına gelen her şeyi şu cümleyle karşılar. Rabbim, sen bunu benim için seçtin. O halde içinde mutlaka benim görmediğim bir güzellik vardır. Bu cümle, acıyı bitirmez ama acının şeklini değiştirir. Kederin içinden ince bir huzur yükselir. İşte o anda, kalbin yavaş yavaş sahibine kavuşmaya başlar. Bir sonraki kısımda bu teslimiyeti günlük hayatında nasıl yaşayabileceğini, kalbini insanlara kul etmekten nasıl koruyacağını ve sahibini bulmuş bir kalbin hangi küçük ama güçlü alışkanlıklarla beslendiğini konuşacağız. Biliyorum ki sen sıradan bir dinleyici değilsin. Sen kalbi çok yorulmuş ama hala pes etmemiş birisin. Belki defalarca kırıldın, belki insanlara güvenin sarsıldı, belki kendine bile yabancılaştığın anlar oldu. Ama bak, buna rağmen hala hakikati arıyorsun. Bu zaten başlı başına bir işaret. İmam Gazali der ki, kalbi tamamen kararmış olan arayacak ışık bulamaz. Demek ki senin kalbinde hala bir ışık var kardeşim. O ışık bazen çok zayıf gibi gelse de aslında seni buraya getiren şey. Bu sözleri duyman rastgele değil. Belki sen zannettin ki tesadüf. Hayır. Bizim tesadüf dediğimiz şeylerin altında bile Rabbin ince planları var. Bak, başından beri şunu konuşuyoruz. Sahibini bulan kalp, kederin içinde bile huzur bulur. Bu şu demek değil. Artık hiç üzülmeyeceksin, hiç ağlamayacaksın, hiç kırılmayacaksın. Hayır, acı bu dünyanın gerçeği. Peygamberler de ağladı, evliyalar da incindi. Ama onlar bir farkla yaşadılar. Kalplerini insanlara kul etmediler. Kalplerini kalplerin sahibine bağladılar. Sen de hayatına bir bak istersen. Belki yıllarca şunu düşündün. Bir gün doğru insanı bulursam, bir gün işlerim düzelirse, bir gün herkes beni anlarsa, bir gün ben de mutlu olurum. Ama o, bir gün geldiğinde bile içindeki boşluğun tam dolmadığını hissettin değil mi? Çünkü kalp başka bir şeye muhtaç. Kur'an bize çok net söylüyor. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Burası çok önemli kardeşim. Kalp sahibini bulmadıkça hep yanlış kapıları çalar. Hep yanlış aynalara bakar. Hep yanlış omuzlara yaslanır. İmam Rabbani'nin bir sözü vardır, der ki, İnsan kalbini yarattığı şeye emanet ederse,
o kalp dağılır. Kalbini yaratanın eline bırakırsa o kalp toparlanır. Belki sen uzun zamandır dağılmış bir kalpsin. Bir parçan geçmişte takılı kalmış, bir parçan keşkelerde, bir parçan korkularda, bir parçan da niçin ben sorusunda. Şimdi bu kapanışta senden bir şey istemiyorum. Bir anda toparlan, bir anda unut, bir anda güçlen demiyorum. Sadece şunu rica ediyorum. Kalbini nereye bıraktığını bir düşün. İnsanlara mı bıraktın, olaylara mı bıraktın, hatıralara mı bıraktın, yoksa korkularına mı emanet ettin? Ve sonra yavaşça, içinden, kimse duymasa bile şöyle demeyi dene. Rabbim, kalbimi senin eline bırakmak istiyorum. Ben taşıyamıyorum. Sen benim adıma taşı. Belki sen şu an gözyaşına tutunmamaya çalışıyorsun. Belki ağlamayacağım diye direnirken içinden kopan fırtınalar var. Bil ki Rabbinin nazarında en kıymetli anlar kalbinin en yumuşak olduğu anlardır. Kalbin sahibini bulması büyük bir sahnenin ortasında bir mucize yaşaman demek değildir. Bazen sessiz bir odada kimse yokken yorgun bir "Ya Rabbi"'nin kabul edilmiş halidir. Bazen kimseye anlatamadığın acıyı sadece ona anlatabildiğin gecedir. Kardeşim, ben de böyle hissediyorum diyorsan, bil ki kalbinin kapısı hala kapanmamış. Belki çok yorgun, evet. Belki çok kırgın, evet. Belki insanlara karşı güvenin azaldı, evet. Ama Rabbine karşı bağın hala canlı. Çünkü hala dinliyorsun, hala düşünüyorsun, hala içinden "Ben de sahibimi bulmak istiyorum" diyorsun. Bak, şunu unutma. İnsanlar seni yarı yolda bırakabilir, sözler bozulabilir, planlar dağılabilir, kapılar kapanabilir. Ama kalbini Allah'a bıraktığında O seni hiç yarı yolda bırakmaz. Çünkü O seni senden iyi bilir. Söyleyemediğin cümleleri, yutkunduğun anları, içinden geçenleri, içinden bile geçiremediğin korkuları duyar. Kapanışı küçük bir dua ile yapalım, olur mu? Allah'ım, bu satırları dinleyen her bir kalbi sana emanet ediyoruz. Yalnızlıkta büzülen, ihanetle kırılan, kayıplarla yorulan, insanlardan umudunu kesip yine de senden umudunu kesmeyen bütün kardeşlerimizin kalbine ferahlık indir. Kalplerimizin kıblesini insanlardan, olaylardan, korkulardan sana çevir. Bizi sahipsiz hissettiren ne varsa hepsinin ardındaki hikmeti göster. Bize sabrı acı bir ilaç gibi değil, seninle yürüdüğümüz ince bir yol gibi sevdir. Gözyaşlarımızı günahlarımıza kefaret, secdelerimizi huzur kapısı eyle. Rabbim, kalbimizi insanlara kul olmaktan koru. Bizi sadece sana kul olanlardan eyle. Kederimizin ortasında bile huzur bulan, fırtınanın ortasında bile "Rabbim benimle beraberdir" diyebilen kalpler nasip et. Şimdi kardeşim, bu yolculukta yalnız olmadığını bil istiyorum. Kalbimi Rabbime teslim ediyorum. Rabbim, kalbini sahibine kavuşturduğun o günde, bugün duyduğun bu satırları sana bir şahit olarak göstersin inşallah.

0: Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: yuflihun.
1: Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: Rabbika bil hakku fela tekunenne minel mumterin.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.
0: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

0: Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

0: zihim vasfahum innehu hakimun alim.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

0: Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylüyor.

Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzayfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii,

0: Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida Radyo Nida.
3: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida Radyo Nida.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu an Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle, buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı.

0: Haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Bilenler hac ve umre malzemeleri dost

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 15-13 şu anda saatler, pazartesi gününü paylaşıyoruz.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

0543 224 0108. Kurban Bayramı'na da son 9 gün kaldı. İnşallah bayramdan önce Afrika kıtasına sizlerin vekaletleri, emanetleriyle birlikte yola çıkacağız. Vekaletlerinizle kurbanlar kesilip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sonrasında tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Sizler de vekaletle kurban kestirebilirsiniz. 0543 224 0108 543 224 0108 bu numaradan detaylı bilgiyi alabilirsiniz, arayabilirsiniz. 0543 224 0108 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında. WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Selamünaleyküm. Celal Karatüre, al eline kalemi, çalar mısınız? Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim.

İyi günler Radyo'dan, sizden çocuklarım için BS'den rica ediyorum. Mehmet Bey, Paranoma'daki sergi 26 Mayıs'a kadar olduğu söyleniyor ama siz 7 Haziran diye söylüyorsunuz. Acaba hangisi doğru? Teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim. 7 Haziran efendim. Çünkü süreyi kısalttılar ilk, sonrasında valilik 7 Haziran'a kadar devam etmesini istedi. Daha doğrusu öyle ilk anlaşıldı. 7 Haziran'a kadar sergi devam edecek diye sonrasında düşürdüler sergi gününü. Fakat tekrar itirazdan sonra Kutsal Emanetler sergisi Panorama'da 7 Haziran'a kadar devam edecek. Ayrıca bayram tatilinde kapalı, pazartesi günleri kapalı efendim.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden.
1: Al eline kalemi yazan.
0: İstek esen ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108. Ayrıca bu numaradan turlarımız hakkında yine ulaşabilirsiniz. Bayram sonrası İstanbul turumuz olacak. Sonrasında Konya ve Çanakkale turlarımız olacak efendim. 0543 224 0108.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde az evvel dinlediğiniz üzere İstanbul turu için kayıtlar devam ediyor. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Yerinizi ayırtabilirsiniz efendim.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu esnerler eşliğinde 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543 224 0108 15 33 şu anda

0: Kolay gelsin, şu an radyomuzu dinliyorum istek saatinde. Ben de sizden bir ilahi istiyorum. İlahi isteyen, sizden bir ilahi istiyorum. İstenen gelsin, ilahi çok beğeniyorum onu. Bütün ilahiler çok güzel, kolaylıklar diliyorum size, sağ olun demişler, Allah razı olsun. İsteyen gelsin. Hangi eser efendim? Derdine derman isteyen gelsin. O eserde mi bahsediyorsunuz? 0543 224 0108. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor efendim.
1: Dost kervanı.

0: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Nasihat. Ey kardeşlerim! Sizi tehlike bekliyor. Oranın bir günü 50.000 yıldır. O gün bir ürperme ve bir heyecan günüdür. O gün insanın sonunun geldiği gündür. O gün kıyamet günüdür. O gün hasret ve nedamet günüdür. O gün büyük bir gündür. O gün insanların, alemlerin Rabbi huzuruna divan duracağı gündür. O gün münakaşa günüdür. O gün muhasebe günüdür. O gün soruşturma günüdür. O gün zelzele günüdür. O gün bağırıp çağırma günüdür. O gün hak günüdür. O gün saçın sakalın dökülme günüdür. O gün kabirden çıkma günüdür. O gün insanın önden gönderdiğini görme günüdür. O gün insanın kandırıldığını anlama günüdür. O gün amellerinin karşılığını görmek için insanların bölük bölük meydana çıkarıldığı gündür. O gün bir kısım yüzler bembeyaz, bir kısım yüzlerde simsiyahtır. O gün bir dost diğer dostuna faydalı olamaz. O gün hiç kimsenin hilesi kendisine fayda getirmez. O gün baba oğluna faydalı olamaz. Keza oğul da babasına bir fayda temin edemez. O günün şerri her yana yaygındır. O gün zalimlerin uydurdukları yalan fayda vermez. Onlara lanet vardır. Onlara kötülük evi vardır. O gün her nefis kendisiyle mücadele eder. O gün emziren ana emzirdiği çocuğu unutur. Hamile kadınlar çocuklarını düşürürler. O gün insanları sarhoş olarak görürsün. Halbuki onlar sarhoş değiller. Allahu Teala'nın azabı şiddetlidir. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 59-60. Pratik fıkhi bilgiler. Sual: dövme yaptırmak caiz mi? Cevap: caiz değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Buhari, Müslim.
1: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla. 15.45 şu anda saatler. Sizlerin seçmiş olduğu eserleri dinletmeye devam ediyoruz.

0: Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi annem Esma'ya ve babam Nurettin'e gelsin demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler olsun efendim. Esma teyzemiz ve Nurettin amcamıza da çok selamlar. Selamünaleyküm. Ben Serbin, sıradaki ilahi eşim Enis ve çocuklarım Yusuf, Yakup ve Elif'e istiyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Aleykümselam. Enis abimize, Yusuf, Yakup ve Elif'e de çok selamlar. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Muzaffer Yalçın'dan Resul kızı Fatıma çalar mısınız? Tuana Teksil'den Tolga adam bizi göndermiş. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar dilerim. Gönüllerimizi buluşturan Radyo Nida ekibine ve bu güzel frekansa kulak veren tüm can dinleyicilere selam olsun. Mevlan Kurtiş'ten o güzel huzur veren sesiyle aşkın sardı adlı eser rica ediyorum. Sesimizin ulaştığı her yere huzur ve sevgi taşınması dileğiyle Rabbime emanet olun demiş. Esra ablamız göndermiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansında, Radyo Nida'da bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ahmet Faruk'tan Kapına Gelirim adlı eseri dinletirseniz çok sevinirim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, sıradaki İlahi Radyo Nida ekibine ayrıca Mahmut Hoca'ya gelsin, Eren Plastik demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim, kolay gelsin, çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Eşimle birlikte trafikte sizleri dinliyoruz. Sıradaki eseri eşime, çocuklarıma, bütün Radyo Nida dinleyicilerine armağan ediyorum. Ali Osman kardeşin selam ve dua demişler. Aleyküm selam. Yolunuz açık olsun efendim. Hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm, Hasan Dursun'dan Yara Benim adlı eseri istiyorum. Eşim Ömer Faruk, çocuklarım Eren, Emre, Elif için dua edin demişler. Aleyküm selam. Allah bağışlasın, acılarını göstermesin. Allah cennette de sizleri ayırmasın. Ömer Faruk abimize, Eren, Emre ve Elif'e de çok selamlar.

Hayırlı yayınlar dilerim Mehmet Gökçe'den. Beni hatırlandığı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Bu ilahi eli yaralı Neslihan'a gelsin demişler. Maher Zeyn'den Kalbi Medine adlı eser. Bu eseri de istemişsiniz. Hayırlı günler efendim.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Yeni saatte geçiş yapacağız bu eserle beraber. 0543 224 0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu numaradan turlarımız hakkında detaylı bilgi alabilir. Kurban Bayramı'nda sizler de vekaletle kurban kestirebilirsiniz. Afrika kıtasında ihtiyaç sahibi ailelere sizler de vekaletinizle kurban etlerinizi ulaştırabilirsiniz. Kurban Bayramı'ndan önce inşallah gideceğiz. Vekaletleriniz, emanetlerinizle beraber yerlerine ulaştırıp tekrar Türkiye'ye dönüş yapacağız. 0543 224 0108 bu numaradan sizler de vekalet verebilirsiniz. Kurbanlarınız nida ile duaya, sevince dönüşsün.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0: merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin demişler. Yeni Bağlar'dan Merdiye isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Gaziantep'ten Canan Özkan Özel'de konser için emekleriniz, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun kaldık. Devamını bekliyoruz. Gaziantep halkı için Mevlan kardeşimden bir eser istiyoruz. Tüm dinleyenlerimize ve oğluma demişler. Aleyküm selam. Bizler de Gaziantep'e çok teşekkür ediyoruz. Fakat yakın dönemde tekrar Gaziantep konseri şu anda düşünülmüyor efendim. İnşallah yakın zamanda İstanbul konserlerimiz tarihleri açıklanacak.

16.23 şu anda saatler. Bir kır çiçeğinin ince teninde, o kelebeklerin şal deseninde, can verdiğin bir küçük ceninde, seni görmeyen gözü neyleyim? Sabahların nurlu yelpazesinde, her yağmur damlası kar tanesinde, bir kör yarasanın pervanesinde, seni görmeyen gözü neyleyim? Sararıp dalından düşen yaprakta, çiçek çiçek bal toplayan arıda, aklın yetmediği bin bir soruda, seni görmeyen gözü neyleyim? Her lokma rızkında, her nimetinde, verdiğin her lütuf, her afetinde, Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde, seni görmeyen gözü neyleyim? Dünya dedikleri şu dar kafeste, sensiz ne şiir var ne de bir beste. Azat kapısında o son nefeste, seni görmeyen gözü neyleyim?

16.25 şu anda saatler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor efendim. Bu eser sonrası Kalbi Fit Medine akabinde Medine'ye varamadım adlı eser sıraya alacak.

0: Bir çocuk düşünün. Bayramın ne olduğunu biliyor ama bayram sevincini hiç yaşamamış. Bir anne düşünün. Evladının gözlerine bakıyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Bir sofra düşünün. Kurulmuş gibi ama eksik. Sessiz ama çok şey anlatıyor. Afrika'da nice aile için bayram bazen sadece bir bekleyişten ibaret kalıyor. İşte sizin vacip kurban bağışınız, o eksik sofraya bereket, o mahzun eve sevinç, o çaresiz yüreğe umut olabilir. Bu bayram, bir kurbanla sadece vazifenizi yerine getirmeyin, bir kalbin duasına da ortak olun. Bağışladığınız kurbanlar, vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

16.36 efendim şu anda saatler. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Kolay gelsin. Ben Zeynep İmam Hüseyin adlı eseriz.

0: Haydi yayınlar Mehmet kardeşim, sizden Açacak Gönlüm adlı eseri istiyorum, oğlum için istiyorum. Mehmet abi diye bağırıyor seni seven küçük kardeşin demiş. Çok selamlar. Allah bağışlasın evladınızı. Birazdan dinleteceğim inşallah. Beraber yanalım.
1: Dost kervanı.

Devam ediyor program. Grup Dergah sıralayacak. Kerbela adlı eseri seslendirecek. Sonrasında Ayşe Gönlüm akabinde veda için burada olacağız.

Program sürüyor efendim 107.3 frekansında. Radyo Nida'da 16.42 şu anda saatler efendim. Trafikte seyri halinde bize kulak veren tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Yolunuz açık olsun efendim. Hayırla, kazansız, belansız ve cezasız ulaşırsınız umarım gideceğiniz yere. Çalışan tüm dinleyicilerimize de çok selamlar. Kolaylıklar efendim. Yine bir yandan bayram telaşında olan dinleyicilerimiz vardır. Selamlar olsun, hayırlı. Ne derler efendim, temizlikler mi denir? Kolay gelsin. Sizler de vekaletlerinizi Nida'ya emanet edebilirsiniz. Kurbanlarınız duaya dönüşsün Nida ile. 0543-224-0108. Kurbandan önce inşallah haftaya yola çıkacağız. Vekaletleriniz ve emanetleriniz doğrultusunda Afrika'da ihtiyaç sahiplerine kurbanlarınızı ulaştırıp Türkiye'ye geri döneceğiz. 0543-224-0108 bu numaradan sizler de detaylı bilgi alabilirsiniz.

0: Bilmesin kimseler desinler falan. Bir sen var.
1: Veda ediyoruz. Birazdan Bursa ve civarı için ikindi ezanı okunacak. 17.30'da Nida'dan Gönüllere programını dinleyebilirsiniz. Yarın inşallah tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle efendim.
2: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073.

0: 0540 224 1073. Nida. Radyo Nida.
1: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
0: Nida. Radyo Nida.
2: Reklamları dinlediniz.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. Hamdolsun Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde yeniden beraberiz. İnşallah anlatacaklarımız her birimiz için hayırlar getirir. Sizlerden gelen ve merak ettiğiniz konuları işlemeye devam ediyoruz. Çocukluğumuzdan beri çok duyduğumuz, belki de yersiz korkulara kapıldığımız, konunun içini, detaylarını bilmediğimiz için ki insan bilmediğinin düşmanı, farklı hislere kapıldığımız ya da konuşulduğu zaman, bir yerde okuduğumuz zaman hemen konuyu kapattığımız enteresan bir mevzu. Kur'an-ı Kerim'de de geçen insanlarla beraber sorumlulukları olan, hesap verecek olan Allahu Teala'nın yarattığı diğer varlıklar, cinler. İnşallah programı dikkatle dinlerseniz en azından şu insanın kafasını karıştıran internet ortamında temel bilgileri, bilmemiz gerekenleri öğrenmiş veya tekrar etmiş oluruz. Konuyla ilgili olarak ilk önce 14 asır öncesine gideceğiz. Yaşanmış bir hadise var. Bunu biraz tetkik ettikten sonra konumuza döneceğiz. Kardeşlerim, rivayete göre Mekke'nin müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek amacıyla bir araya toplanmışlardı. Onlar bu şekilde toplantı halindeyken insan görünümündeki iblis onların yanlarına geldi. Ardından onlara neden böyle toplandıklarını sordu. Onlar da mevcut durumu ve toplanma maksatlarını şeytana anlattılar. Şeytan Ebu Cehil'e şöyle dedi: "Ey Ebu'l-Hakem, sen taptığın putu ve mabudunu götür, Muhammed'in önüne koy sallallahu aleyhi ve sellem ve orada ona secde et. Belki o zaman senin putundan bir ses duyar. O zaman her şey değişir." Ebu Cehil ilk önce şaşırsa da denemekten bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ki bunu yapmaya karar vermiş. Ebu Cehil'in altın ve gümüş karışımından yapılan bir sürü değerli taşla süslenmiş bir putu vardı. Onu sırtına yüklendi ve götürüp aynen şeytanın dediği gibi, ki şeytan olduğunu bilmiyor onun, Efendimizin önüne koydu. Ardından da aynen kendisine dendiği gibi orada putunun karşısına geçti, secde etti ve putuna dedi ki: "Ey benim mabudum, ey putum, ben sana ibadet ediyorum ve sana yaklaşmaya çalışıyorum. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana ve putlara taptığımız için bizi tenkit ediyor. Bize ağır sözler söylüyor. Ona karşı bize yardım et ve onu tenkit edip ona kızıp sövmeni istiyorum." Ve ilginçtir, ardından olağan dışı bir durum yaşanıyor. O put gerçekten küçük küçük de olsa hareket edip konuşmaya ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kötü kötü şeyler söylemeye başlıyor. Bunun üzerine onların bu inkarcılığı karşısında Peygamber Efendimizin kalbine çeşitli düşünceler giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizin evine dönüyor. Kısa bir süre sonra hemen kapı çalınıyor. Efendimizle görüşmek istediğini söylüyor bu cengaver görünümlü genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçiyor ve ilk önce kendisini şöyle tanıtıyor: "Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü, emret ki emrini yerine getireyim." Efendimiz o gencin bu tavrı karşısında ilk önce şaşırıyor ve ardından aralarında şöyle bir konuşma geçiyor: "Sen kimsin?" Adam, "Ben cinlerdenim ey Allah'ın Resulü," diyor. "Peki senin gücün, kuvvetin nereye kadar ulaşır?" "Allah Teala'nın izniyle
şu Hira ve Ebu Kubeys dağlarını yerinden söküp onları omuzlamaya ve denize atmaya gücüm yeter diyor. Peki şu an nereden geldin denince, ben 7. denizin adasındaydım. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve putun içine girip, Efendimiz'e ağır sözler söyleyen falanca şeytana yetiş ve bu kılıçla hemen onu bulduğun yerde öldür dedi. Bunun üzerine yeryüzünün 4. katında ona yetiştim ve onu geberttim. O halde sen dön. Muhakkak ben düşmanıma karşı sadece Rabbimden yardım dilerim buyurdu. Peki ya Resulallah dedi. Benim sizden bir hacet ve dileğim var. Nedir isteyin? Denince, az önce bu hadisenin yaşandığı mekana tekrar gitmeni istiyorum. Zira onlar muhakkak aynı puttan yeniden bazı haberler isteyecekler. Öyle de yapıldı. Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile beraber radıyallahu an oraya gitti. Ebu Cehil yine yanında putu ile birlikte bekliyor. Aynı bir önceki günkü yaptıklarını yaptı. Yani putuna secde etti, bir şeyler söyledi ve nihayet "Ey mabudum" dedi. "Ben sana ibadet ediyorum, sana yaklaşmaya çalışıyorum." Efendimiz aleyhisselamı kastederek "Bu sana ve putlara taptığımız için bizi küçük görüyor, bize ağır sözler söylüyor. Ona karşı bize yardım et, onu tenkit et, kötü şeyler söyle," dedi. Bu sefer put yine hareket etmeye başladı ama dile gelerek şunları söyledi. "La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ben sadece bir putum. Ne kimseye fayda verebilirim ne de zarar. Allah Teala hazretlerine bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun." Bu müthiş tablo karşısında hepsi şaşırdı. Ebu Cehil, yanındaki arkadaşları ve diğer insanlar. Ebu Cehil hayretler içinde öfkeyle ayağa kalktı ve putunu paramparça etti. Hem bir taraftan putu kırıyor, diğer taraftan da "Şüphesiz o bunları büyüledi" diyordu. Bu ibretlik mucizeden anlaşıldı ki Allah Teala hazretleri görünen her şeyin lisanıyla hakkı söyler. Lakin münafık ve kafir olanlar bunu işitmezler. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere değerli kardeşlerim, dinimize göre cinlerin varlığında herhangi bir şüphe yoktur. Onlar da Allahu Teala'nın yarattığı sorumlu canlı varlıklardır. Mekke döneminin ilk yıllarında hem de Taif dönüşü, daha önceden sizinle paylaşmıştık, bazı cin toplulukları gelip Peygamber Efendimiz'i dinlemişlerdi aleyhisselam ve Müslüman olmuşlardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de cinlerden söz eden bir sure var. Allah Teala yaklaşık 20 ayette ya cinlere insanlarla birlikte hitap etmiş yahut insanlardan ve cinlerden birlikte söz etmiştir. Tam olarak hakikatini belki de idrak edemeyeceğimiz varlıklardan olan cinler de bilebildiğimiz kadarıyla akıl ve irade sahipleri. Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de aynen bizim gibi sorumlu tutulmuşlar. Buna göre tıpkı bizim gibi cinlerin de hayırlıları, şerlileri, inançlıları, inançsızları, iyi veya kötü olanları var. Onlar da Allahu Teala'nın buyruklarına itaat ve isyan etme eğilimindeler. Nefis taşıyorlar ve her fani gibi ölümlüler. Ve sonrasında yaptıkları iyi ve kötü her amelle Allah Teala katında yargılanacak ve amellerine uygun bir ebedi sona erişecekler. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik.
Bir ara onu kaybettik ve kendisini vadilerde, dağ yollarında arayıp durduk. Acaba kaçırıldı mı, yoksa gizlice öldürüldü mü diye korkmaya başladık. Ve bu halde olabilecek en kötü geceyi geçirdik. Sabahlayınca bir de baktık ki Hira tarafından Çıka geldi. Ardından kendisiyle aramızda şu konuşma geçti. ''Ya Resulallah, seni kaybettik. Çok aradık ama bulamadık. Bu yüzden çok kötü bir gece geçirdik.'' Buyurdu ki, ''Bana cinlerin elçisi geldi. Onunla gittim ve cinlere Kur'an okudum. Efendimiz daha sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin küllerini gösterdi.'' dedi. Yine hadis külliyatında yer alan ilginç bir hadise var. Bunu da Abdullah bin Abbas anlatıyor radiyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir grup arkadaşıyla Ukas panayırına gitmek üzere yola çıkmıştı. O günlerde şeytanlarla gökyüzü haberleri arasına engel konulmuş ve gökten haber çalmak isteyen şeytanların üzerlerine yakıcı alevler gönderilmeye başlanmıştı. Şeytanlar kendi toplumlarının yanına döndüklerinde bu haliniz de ne diye sorulunca gökyüzünden haber alamaz olduk ve üzerimize yakıcı alevler atıldı dediler. Bunun üzerine onlardan biri sizin haber almanıza engel olan mutlaka olağanüstü yeni bir olay olmalı. Yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşın da gökyüzünden haber almanızı engelleyen bu yeni olayın ne olduğuna bir bakın dediler. Bunun üzerine cinler yeryüzünün her tarafını dolaşarak kendileriyle gök haberleri arasına giren olayın ne olduğunu araştırdılar. İbn Abbas diyor ki, işte cinlerden Tihame tarafına yönelen topluluk o sırada Ukas panayırına gitmek üzere Nahle'de konaklayan Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu yere vardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına o zaman sabah namazını kıldırıyordu. Cinler Kur'an'ı işitince ona dikkatle kulak verdiler. Birbirlerine gökyüzünden haber almanıza engel olan şey işte budur dediler. İşte o zaman kavimlerine döndüler ve onlara şöyle dediler. Cin suresinde de geçer. Buyurulur ki Habibim de ki, gerçekten bana şu hakikat vahyolundu ki, cinlerden bir topluluk Kur'an'ı dinlediler ve dediler ki, gerçekten biz insan sözüne hiç benzemeyen, nazmında ve manasında diğer kitaplardan tamamen farklı olan çok şaşılacak bir Kur'an işittik. O kitap doğruya ulaştırmaktadır. Biz de hemen o Kur'an'a iman ettik. Bundan böyle Rabbimize karşı hiç kimseyi de asla ortak koşmayacağız. Bu nakilden sonra şu bilgileri tekrarlayalım, paylaşalım. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre cinler de aynı insanlar gibi Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmış. İnsanların varlığından önce yakıcı ve her şeye nüfuz eden ateşten yaratıldılar ki buna nar-ı semum da deniyor. Görünmez varlıklar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde şöyle buyrulur. Cinlerin babası olan canlı da o Adem'in yaratılışından önce biz onu gözeneklere nüfuz edecek bir hararete sahip ateşten yaratmıştık, buyrulur. Cinlere de peygamberler gönderilmiş, içlerinden bazıları iman etmiş, bazıları da kafir olarak kalmıştır. Cinlerin ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan beri varlıklarını sürdüren bir millet olmaları, yine tarihe baktığımızda, hemen her inanç ve kültürde varlık göstermelerine, eski yeni birçok asılsız ve batıl inanışın doğmasına sebep olduklarını öğreniyoruz.
Cinler konusundaki batıl inanış ve hurafelerin bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen asılsız uygulamaların dinimizce onaylanması kesinlikle mümkün değil. İslam'ın ilk dönemlerinde de rastlanan çeşitli batıl inanışları ve hurafeleri reddetmesi bakımından Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anha bir tavrı var ve bu çok dikkat çekicidir. Hemen ona geçelim. Bir defasında hayır duada bulunması için kendisine bir çocuk getiriliyor. Hazreti Ayşe annemiz çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura görmüş. Oradakilere bunun ne anlama geldiğini sormuş. Oradakiler de efendim demiş, çocuğu cinlerden korumak için bu usturayı koyuyoruz. Bu adettendir. Bunun üzerine Ayşe annemiz usturayı alıyor, atıyor ve diyor ki Allah Resulü uğursuzluk düşüncesini çirkin görür. Bundan nefret ederdi. Yani onları bu davranıştan men etmişti. İşin özü ister cahiliyeden, ister işte şu bu kültürlerden, inançlardan gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar güzel dinimizin ruhuna aykırıdır. Yine bununla ilgili bir hadis-i şerif nakledelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bir gün aynı binek üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındayken kendisinin şöyle dediğini anlatıyor. Şimdi onu okuyalım. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki, bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah Teala'nın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, yani hüküm kesinleşmiştir. Bu naklettiğim hadisten anlayabileceğimiz gibi her hüküm Allah Teala'nın takdirindedir. Yoksa cinlerin kendi istek ve iradelerine göre bir şeylere sebep olma imkanları yoktur. Evet, kötü niyetli, şeytan özellikli insanlar var mı? Var. Cinlerden de vardır. Ve onlar insanları saptırmaya, başlarını derde sokmaya çalışacaklardır. Bunda şüphe yoktur. Bunu nereden biliyoruz? Şu hadis-i şeriften, Müslim'de de geçer, şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Evet, biliyoruz ki şeytanlar da cin türünden olan varlıklardan. Hadiste ne buyuruldu? Özellikle şeytanların vesvese vermesi ve insanları kötülüğe yönlendirmesi, bunu öğrendik. Diğer bir rivayette şöyle, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer dedi, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın. Böyle deyince Ebu Zer radıyallahu anh, insanların da şeytanı olur mu demiş. Efendimiz aleyhisselam evet cevabını vermiştir. Değerli kardeşlerim, cinler hakkında türetilen, dilden dile hikaye edilip anlatılan veya çekilen filmlerle insanın aklını meşgul eden sayısız bilginin etkisinde kalmamak, ancak güzel dinimizin anlattıklarını öğrenmek gerekir. Duyu ötesi varlık dendiği için onlara, onlar hakkındaki gerçek ve doğru bilginin sadece Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği hakikatler olduğunu unutmamak lazım. Cinler kendilerine dair bir hayatları, ölümleri, yaratılmaları, yeme içmeleri, kulluk görevleri olan varlıklar demiştik.
ve her şeyde olduğu gibi arabaya binerken, yolculuğa çıkarken, geri dönerken, bir işe başlarken ve çekindiğimiz, tereddüt ettiğimiz, korktuğumuz ne varsa ki insanız, aciziz, Allah'a sığınacağız. Bu bize telkin ediliyor. Felak, Nas sureleri okunacak. Ayetül Kürsi'yi okuyacağız. Bu işlerle dalga da geçmeyeceğiz ama aşırı korkulara, vehimlere de kapılmayacağız. Yine konumuzla ilgili bir vaka var. Buhari, Tirmizi ve İbni Hanbel'de de geçer. Şöyle buyrulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İsra gecesinde daima kendisini takip eden ve elinde ateş olan bir ifriti gördü. Efendimiz hangi tarafa yönelse her seferinde o ifritin kendisini takip ettiğini anladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz arasında şu konuşma geçti. Okuduğun zaman onun ateşini söndürecek ve ateşini üzerine düşürecek bazı kelimeler öğretmemi ister misin? Elbette deyince ardından Cebrail aleyhisselam şu duayı okudu. Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, yeryüzünde onun yaratıp yaydıklarının ve yerin altından çıkardıklarının şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, hayırlı şeylerin dışında, gece gündüz aniden ortaya çıkan her türlü durumdan, kerim olan Yüce Allah'a ve hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı Allah'ın yüce kelimelerine sığınırım ey Rahman. Burada ibretlik bir durum var. Sizin de anladığınız gibi İsra gecesi. Muazzam bir gece İsra ve Miraç hadisesi. Burada cinlerin insanlara verebileceği zarara yönelik önemli bilgiler var. Lakin elbette her şey Allah Teala'nın hüküm ve takdirine bağlı. Nitekim Cebrail aleyhisselamın öğrettiği dua ile Allah Teala'nın yardımıyla, izniyle korundular. Biz de aynı yoldan gideceğiz. Duamızı okuyacağız, gereksiz vehimlere kapılmayacağız ama tedbirlerimizi de alacağız ki tedbirimiz helaya girerken, çıkarken, yemek yerken, bir yerden bir yere giderken, hayatımızın her anında Allah Teala'ya sığınıp dualarımızı ezberleyip anlamlarını da öğrenip okumak. Yani bu vehimlere kapılmak, bazen insanı yoran bu düşüncelere maruz kalmakta hiçbirimizi üzmemeli. Neden? İnsanın başına her türlü şey gelebilir, imtihan dünyasıdır. Bu korkulara, bu düşüncelere her an insanda düşebilir. Ki bir örnek verelim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Ben de onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa diye sordu. Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz deyince Efendimiz şeytanın mı geldi yoksa dedi. Ben de ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki diye sordum. Evet dedi. Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır diye sorunca evet cevabını verdi. Sizinle de mi ya Resulallah deyince evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu buyurdu. Evet bakın. Sadece bizim aklımıza gelenler değil bir şeyler. Yine buyurulduğu gibi hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna ve aldatmasına ve de bir meleğin yardım ve irşadına muhatap olmamış olsun. Allah Teala insanı şeytanın kötü vesveseleri karşısında meleklerinden birinin tavsiyeleriyle destekliyor. Ezeli düşmanı karşısında kulunun yanında oluyor. İşin özü aklımıza bir
düşünce geldiğinde, kötü bir düşünce geldiğinde şeytandan, iyi olanlarınsa melekten geldiğini artık biliyoruz. Ve kötü düşünceler geldiğinde bunların bir düşünce olduğunu hemen aklımıza getirip hiç vehimlere kapılmadan Allah Teala'ya dua edip işimize, gücümüze bakacağız. Şunu unutmamak lazım ki her ne kadar bu tür şeyler insanın kafasını karıştırsa ve korkutsa da Allahu Teala'nın dostları ve görünmez orduları da vardır. Yani melekler. Hem insanlar arasında hem de cinler arasında da nice Allah dostu vardır. İnsandaki iyiler, kötüler onlarda da vardır. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi bu konularda da her ne kadar gizemli gelse de, insanın ilgisini çekse de, bu konular hakkında istismar oldukça çok olsa da, eninde sonunda 3 günlük bir dünyada yaşadığımızı, sayılı nefeslerimizin olduğunu ve daha önemli öğrenmemiz gereken şeylere rağbet etmemizi aklımıza getirmemiz gerekiyor. Şüphesiz fayda da, zarar da Allah Teala'nın izniyle olacaktır. Kendisine sığınıyoruz. Ya Rabbi, hakkımızda hayır olanı nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsimizden gelen o şerlerden, olumsuz düşüncelerden, kötülüklerden, bu dünyadan imansız göçmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu dua ile programımıza iktifa edelim. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde güzel Bursa'mıza ve dinleyen kimler varsa bilmemiz gerekenleri tekrar etmeye inşallah devam edelim. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Selam ve dua ile.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin.

0: atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida. Radyo Nida. Nida.
3: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida. Radyo Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Her şeyin açığa çıkacağı büyük gün için kendinizi hazırlayıp süslenin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Şimdi sen su olduğunu düşün. Su kadar özel, su kadar faydalı ve su kadar çok. Tükenmez. İnanıyorum ki gerçekten de öylesin. Ama ister çeşmelerden dökün, ister göklerden yağ, ister nehirler dolusu ak, dibi olmayan bir kovayı dolduramazsın. Yani seni dinlemeyenlere sesini duyuramazsın. Unutma, daha çok bağırdığında daha çok dinlenmezsin. Gürültünün parçası olursun sadece. Suyun yanında olanlar suyu en az içenlerdir. Çünkü su nasılsa burada. Lüzum yok ki suyu kana kana içmeye diye düşünürler. Aynen sesini sürekli duyanların seni dinlemedikleri gibi. Ormandaki hiçbir hayvan ırmağın gürültüler koparan yerinden su içmeye çalışmadı şimdiye kadar. Hepsi hep sabahın en sakin anını bekledi. Suyun durgun yerlerini bulabilmek için. Gittiler ve sakin sakin ihtiyaçlarını giderdiler. Onlar için en uygun olan kendi istedikleri zamanda. Sen hep bir su olduğunu düşün. Su gibi güzel, su gibi yararlı, su gibi vazgeçilmez. Ve su gibi hayat kaynağı olduğunu düşün. Ama su gibi yaşatıcı ol. Su gibi yıkıcı, sürükleyici ve öldürücü değil. Sen bir su ol ama rahmet ol, afet değil. Suysan tarlalarını basma insanların, yuvalarını yıkma, ocaklarını söndürme. Sana felaket denmesin. Suysan bir bardağa sığabil ki damarlara giresin. Su, Yüce Mevla'nın insanlar için yarattığı en büyük nimetlerden biri. Unutma ve suya benzediğini unutma. Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi faydalı, su gibi lüzumlu ve su gibi bitmez tükenmez olduğunu da unutma. Ayrıca su gibi sakin olabileceğin gibi, su gibi de kıyametler koparıcı olabileceğini unutma. Unutma, senin işin rahmet olmak, afet değil. Vadiler varken önünde ve ovalar varken yayılabileceğin, küçük ırmaklara ayırabiliyorsan kendini ve bardaklara bölebiliyorsan, hayat verirsin çevrene ve yaşayabilirsin dünya dönmesine devam ettiği müddetçe. Yoksa hep duyulmayan, dinlenmeyen, korkulan ve kaçılan olursun seller, afetler gibi. Tercih elindeydi. Hep ve hep de senin ellerinde olacak. Ya tutmayı öğreneceksin dilini, veya hiç durmadan konuştuğun için sadece bomboş ve anlamsız sesler çıkartan birisi olduğunu zannettireceksin çevrendeki insanlara. Ama yapman gereken şu değil mi? Düşüneceksin ne zaman ne söyleyeceğini. Düşüneceksin kimin dinleyip dinlemediğini, kimin anlayıp anlamadığını. Düşüneceksin anlatmak istediklerinin ne kadarını anlatabildiğini. Hatta anlayanların, anladıklarının da senin anlattıklarının ne kadarı olduğunu düşüneceksin. Ve konuşmak için en uygun zamanı bekleyecek, en az ama en uygun kelimeleri seçmeye çalışacaksın. Ahmak olmayan yolcuların,
Önceden aldıkları biletleri ceplerinde olduğu halde saatlerini kontrol ederek vakit yaklaştığında vapurun kalkacağı iskelede hazır olmaları gibi, sen de fikrini bindireceğin kişinin kıyıya yanaşmasını bekleyeceksin. Demeyeceksin: "Ben canım isteyince giderim iskeleye. Vapur da o saniyede gelmek zorunda." Demeyeceksin: "Ben aklıma geleni aklıma geldiği biçimde söylerim. Karşımdaki de değil duymak, değil dinlemek, anlattığımdan bile fazlasını anlamak zorunda." Keşke öyle olsaydı. Keşke haklı olsaydın. Ama maalesef değil. Ağzını açıp şelaleden dökülen suyu içmeye çalışan bir tavşan gördün mü hiç? Veya önüne çıkan ağaçları dahi sürükleyen bir selden susuzluk gidermeye uğraşan bir ceylan gördün mü? Kaplanlar bile içebilmek için suyun durulmasını bekler. Beyni olan her yaratık gibi. Hadi, sen şimdi su olduğunu düşün ve kendini su gibi hisset. Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlı, su gibi hayat kaynağı ve su gibi bitmez tükenmez olduğunu hatırla. Ama yine su gibi bir küçük bardağın içine sığdır ki kendini, girebilmeyi öğren insanların damarlarına. Hayat ver, vazgeçilmez ol.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni Bekri yurdunda. 5 süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında, Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar, önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na, ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer, Hira'yı vahyin kokusu sarar, nur yağar Nur Dağı'na, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan. Adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.

0: 69 www.ihvan.com.tr.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Burası Radyo

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an bize kalbin gerçeğini çok açık söylüyor. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Yani mesele sadece daha iyi bir insan bulmak değil, daha iyi bir ortamda olmak değil. Mesele kalbin gerçek sahibini bulup bulmaması. İmam Gazali der ki, kalp beden ülkesinin sultanıdır. Sultan kime yönelirse, ülke de oraya sürüklenir. Bugün psikologların bağımlı ilişki, duygusal bağlanma yaralanması, terk edilme şeması dediği şey, tasavvufun dilinde çoğu zaman şudur. Kalbin kıblesi şaşmış. Yani kalp, asıl sahibini bırakıp geçici olana yaslanmış. İmam Rabbani de mektuplarından birinde şöyle anlatır. Kalbin kıblesi Allah olursa, mahlukun gidişi seni sarsar ama yıkamaz. Bak, günümüz uzmanları ne diyor? İnsanların en büyük acılarından biri, değer görmeme ve terk edilme hissi. Kişi, beni gerçekten seven yok diye düşündüğünde, beyninde sanki alarm çalıyor. Kendini güvende hissetmiyor, uykusu bozuluyor, iştahı değişiyor, hayata karşı isteği azalıyor. Tasavvuf ise bu tabloyu şöyle okur. Kalp, güven denen o derin duyguyu kulların eline bırakmış. O güven kırılınca kalp sahipsiz hissediyor. Halbuki Kur'an bize her gün Fatiha'da şunu söylemeyi öğretiyor. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bugün belki sen, yalnız senden yardım dileriz cümlesini namazda dilinle söylüyorsun. Ama kalbin hala insanlara yaslanmak istiyor. Bir mesaj gelmediğinde huzursuzlanıyor. Bir söz duyduğunda yıkılıyor. Bir bakışla paramparça oluyorsun. Kardeşim, bunda senlik bir uğursuzluk yok. Bu, kalbin en derin ihtiyacının yanlış adrese gönderilmesinden doğan bir acı. İmam Gazali, kalbi bir kaseye benzetir. Kalbi, içine ne doldurursan onun rengiyle dolar. Eğer kaseye sadece insanların sevgisini doldurursan, o sevgi çekildiğinde kalbin de boşalır. Ama kalbe önce Allah'ın sevgisini yerleştirirsen, insan gittiğinde canın yanar. Ama içindeki kaynak kurumaz. Psikologlar diyor ki, insanın en büyük gücü yaşadığı acıyı anlamlandırabilmesidir. İşte Kur'an ve tasavvuf, kalbin acısına mana veren o rahmet dilini öğretiyor. Kur'an bize Hazreti Yakup'un yıllarca kayıp olan Hazreti Yusuf için nasıl ağladığını anlatır. Öyle ki gözleri bembeyaz olmuştur ama o ne der? Ben kederimi ve hüznümü yalnızca Allah'a arz ediyorum. Yani kalbi kederli ama ruhu sahibini biliyor. İşte sahibini bulan kalp, kederde bile huzuru böyle bulur. Belki sen de bugün artık kimseye güvenemiyorum diyorsun. İmam Rabbani bu hali şöyle yorumlar. Kul bazen mahluktan ümit kesmek zorunda kalır ki Allah'a yönelsin. Yani Rabbimiz bazı kapıları yüzüne kapanmış gibi gösteriyor ki asıl kapıyı, yani kendi kapısını fark edesin. Kalbin gerçek sahibini nasıl bulduğunda kederin ortasında bile içinden ince bir huzur akmaya başladığını, psikologların travma dediği yaraların, Kur'an ve tasavvuf penceresinden bakıldığında nasıl bir uyanış vesilesi olabileceğini, İmam Gazali ve İmam Rabbani'nin kalbi insanlara kul etmemek için öğrettiği güçlü prensipleri ve senin kendi hayatında ben bittim dediğin yerde bile kalbini yeniden Rabbine nasıl emanet edebileceğini konuşacağız. Bu sadece teorik bir sohbet olmayacak. Kalbini ağırlaştıran cümleleri tek tek ele alacağız. Kimse beni sevmiyor. Ben hep yarım kalıyorum. Ne yaparsam yapayım, değer görmüyorum. Bu cümlelerin yerine Kur'an'ın ve Allah dostlarının kalbe koyduğu yeni cümleleri yerleştireceğiz. Rabbim beni görüyor. Ben insanların onayı için değil, Allah'ın rızası için yaşıyorum. Benim kalbimin asıl sahibi O. Kardeşim, eğer şu an içinden
tam da benim yaşadığım şeyler bunlar, diyorsan, bil ki yalnız değilsin. Senden önce de nice kalpler kırıldı. Ama o kırıklığın içinden Rabbini bulanlar hiçbir zaman eskisi gibi olmadılar. Hazırsan, gel şimdi birlikte kalbinin sahibini yeniden hatırlayalım. Şimdi derin bir nefes al. Bırak dışarıdaki gürültü dursun, ekranda sadece bu ses ve sen kal. Çünkü bugün sahibini bulan kalbin, kederde bile nasıl huzur bulduğunu konuşmaya başlıyoruz. Kalbini yoran o düğümlere beraber bakalım. Çünkü bir kalp sahibini bulmadıkça dışarıda çözüm aramaya devam eder. İnsan değişir, şehir değişir, imkanlar değişir ama içteki sızı aynı kalır. Çoğumuz şöyle düşünüyoruz. Hayatım düzelse, insanlara güvencim geri gelse, işler yoluna girse, kalbim de sakinleşir. Halbuki Kur'an tam tersini anlatır. Rabbimiz buyurur ki, kim Rabbine teslim olmuş bir kalple gelirse, kurtuluşa ermiştir. Yani içerisi toparlanmadan, dışarının düzelmesi kalbe huzur vermez. Bu yüzden önce, kalbimizin Rabbini tanımasına izin vermemiz gerekiyor. Kalbini düşün, gün içinde kaç yere koşuyor? Beğenilme isteğine, terk edilme korkusuna, yalnız kalma endişesine, geçim telaşına. Modern psikologlar insanın bu halini şöyle tarif ediyor. Sürekli onay arayan benlik. Devamlı birilerinin sen değerlisin demesine ihtiyaç duyan ve bunu duymadığında çöken bir kalp. Tasavvufsa aynı hali şu cümleyle anlatır. Kalbin kıblesi şaşmış. İmam Gazali der ki, kul yaratılmışların elinden beklediğini bir gün mutlaka hayal kırıklığı olarak geri alır. Bu çok ağır ama çok gerçek bir söz. Çünkü insan fani, kalp ise sonsuzluk isteğiyle yaratılmıştır. Sonsuzluk isteğini faninin eline bırakınca kalp içten içe incinir. İmam Rabbani de benzer bir hakikati şöyle anlatır. Kalp ancak sahibini bulduğunda sakinleşen vahşi bir kuş gibidir. Onu kafes kafes gezdirsen de gerçek sahibinin eline konmadıkça çırpınmaya devam eder. Bugün belki sen de birçok kafesten geçmiş bir kalpsin. Bir dönem eşine yaslandın, kırıldın. Sonra dostlarına yaslandın, dağıldın. Belki işine, kariyerine, başarına tutundun. Bir anda hepsi sarsıldı. Psikoloji bu duyguyu güven travması diye adlandırır. Tasavvuf ise şöyle der. Rabbim, kalbinin sahibini yanlış yerde arama diye seni uyarıyor. Bak Kur'an'da Rabbimiz ne buyuruyor? Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Demek ki asıl dostluk, asıl sahiplenilme duygusu buradan başlıyor. Kalp, ben artık insanlara değil önce Rabbime yaslanıyorum dediği anda, kederin ortasında bile ince bir huzur akmaya başlıyor. Ama bu nasıl olacak? Bu cümleyi sadece bir kere söylemekle mi? Hayır kardeşim. Bu yavaş yavaş öğrenilen bir hal. Gel sahibini bulan kalbin üç halinden bahsedelim. Birinci hal. Kalp artık sığınak aramaz, sığınak olur. Daha önce dışarıda güven arayan kalp, Rabbine yöneldikçe içeriden bir sağlamlık hissi doğar. Eskiden bir cümleyle dağılıyordun. Şimdi aynı cümleyi duyduğunda için yanıyor ama kökün devrilmiyor. İmam Gazali bu dönüşümü şöyle açıklar. Kalbin içine Allah'a güven yerleştiğinde rüzgar aynı rüzgar, fırtına aynı fırtınadır. Değişen dışarısı değil, sende tutunan köktür. Modern terapilerde buna içsel güven duygusu denir. Artık dışarıdaki her dalgalanma seni kimlik krizine sürüklemez. Demek ki değersizim demezsin. Onun yerine şunu dersin. Benim bir Rabbim var. O görür, o bilir, o hesap eder. Sahibini bulan kalp,
işte böyle sığınak haline gelir. Kendi içinde Rabbine açılan küçük bir mescit kurulur adeta. O mescitte bazen gözyaşın namaz olur, bazen iç çekişlerin dua olur. İkinci hal, kalp artık aynayı insanlara değil, Rabbine tutar. Eskiden şöyle düşünürdün, beni sevmezlerse, övmelerse, yanımda durmazlarsa ben kimim ki? Şimdi ise terazi değişir. İmam Rabbani der ki, mümin kendini insanların aynasında değil, Rabbin murakabesinde seyreder. Yani sen artık kendi değerini insanların alkışından, takipçi sayısından, birinin sana attığı mesajdan okumazsın. Değerini şu sorudan okumaya başlarsın. Bu halim Rabbimi memnun eder mi? Psikologlar der ki, insanın en büyük sıkıntılarından biri kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamasıdır. Tasavvuf ise kalbe şunu fısıldar. Kendini kullarla kıyaslama. Kendini dünkü halinle kıyasla. Dün Allah'ı bu kadar anıyor muydun? Dün bu kadar pişman olabiliyor muydun? Dün bu kadar dua ederken içten titriyor muydun? Eğer bugün bütün kederine rağmen Rabbine daha çok dönüyorsan, bil ki kalbin yavaş yavaş sahibini buluyor. Üçüncü hal, kalp artık pusulasını dış koşullara göre değil, Rabbin rızasına göre ayarlar. İmam Gazali'ye göre, kalbi en çok yoran şeylerden biri şudur, iki kıbleli yaşamaya çalışmak. Bir yanda Allah'ın rızasını, diğer yanda insanların ne diyeceğini aynı derecede önemsemek. Bu hal, insanı devamlı parçalar. Bir iş yaparsın, Allah kabul eder mi diye soracağına, acaba insanlar ne düşünür diye uykun kaçar. Sahibini bulan kalp ise şunu öğrenir. Ben önce Rabbim için yaşarsam, kimin yanımda kalacağına o karar verir. Kur'an'da Rabbimiz buyurur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona ummadığı yerden bir çıkış yolu verir ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim de Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Dikkat et! Tevekkül önce geliyor, yeter oluş sonra tecelli ediyor. Yani kalbin pusulası önce Allah'ı gösteriyor, sonra dünya toparlanmaya başlıyor. Bugünün diliyle söylersek, psikologlar kontrol edemeyeceğin şeyleri bırak diyor. Tasavvuf ise ona şu cümleyi ekliyor. Kontrol edemeyeceğin şeyleri bırak ama başıboşluğa değil Rabbine bırak. Kalbin sahibini bulması tam da budur işte. Sen bıraktığını zannedersin ama aslında emanet edersin. Rabbim ben bunu taşıyamıyorum. Sen benim adıma taşı dersin. Peki bu anlattıklarımız hayatın içinde nasıl karşılık bulacak? Gel birkaç somut halde görelim. Bir ihanet yaşamış olabilirsin. Eşin, dostun, ortağın seni yarı yolda bırakmış olabilir. Psikoloji der ki, bu travmayı kabullen, duygunu tanı, ifade et. Elbette doğrudur. Tasavvuf ise buna bir cümle daha ekler. Bu yaşadığın acıyı Rabbine götür. İmam Gazali'nin şu sözü burada çok derindir. Kul acısını sadece insanlara anlattığında acı büyür. Acısını Rabbine arz ettiğinde acının içinden hikmet doğar. Bu ne demek? İnsanlara anlattığında çoğu zaman sadece haklılığını ispat etmeye çalışırsın. Oysa Rabbine anlattığında hem haklılığın hem zaafların ortaya çıkar. Orada bir terbiye başlar. Ya Rabbi, ben de belki bu ilişkide yanlış yaptım, eksik kaldım. Ama sen biliyorsun ki ben bu kadarını taşıyamıyorum. Bana sabır ver, bana ferahlık ver, kalbimi keskin kinlerden koru. İşte bu dua, kalbi sahibine götüren duadır. Başka bir örnek. Belki uzun zamandır hayatında büyük bir boşluk var.

gecikmiş gibi. Kapılar yavaş açılıyor. Psikolog şöyle der: belirsizliğe tolerans kazanmalısın. Tasavvuf ise bu belirsizliğin adını koyar. Bu, senin için uzatılmış bir yakarış vaktidir. İmam Rabbani der ki: uzayan bekleyiş, eğer kul sabrediyorsa, onun için uzayan bir nasiptir. Yani Rabbimiz bazen cevabı geciktirerek kalbimizin sahibini büyütür. Sen zannedersin ki dua ediyorum, olmuyor. Oysa gökte görünmeyen yerde birikmiş rahmetler tam vaktini bekliyordur. Kardeşim, kalbin sahibini bulması, hayatından acının tamamen çıkması demek değildir. Peygamberler de ağladı, evliyalar da kırıldı. Fark neydi biliyor musun? Onlar acıyı sahipsiz sanmadı. Biz çoğu zaman başımıza gelenler ile baş başa kalmış gibi hissediyoruz. Onlar ise her durumda şunu diyebildiler: Rabbim, sen benimle berabersin. İşte sahibini bulan kalp kederde bile huzuru burada buluyor. Son olarak şunu bil ki kardeşim, bugün kalbin yorgun olabilir. İnsanlarla bağların zayıflamış olabilir. Belki kendini hiç kimseye ait hissetmiyorsun. Ama Kur'an sana şöyle sesleniyor: de ki, sizi gece ve gündüz kayıran Rahman'dır. Yani sen fark etmesen de, uyurken, yürürken, ağlarken, susarken seni gözeten bir Rabbin var. İmam Gazali der ki, kul, kalbinin sahibini gerçekten tanıdığında, başına gelen her şeyi şu cümleyle karşılar: Rabbim, sen bunu benim için seçtin. O halde içinde mutlaka benim görmediğim bir güzellik vardır. Bu cümle acıyı bitirmez ama acının şeklini değiştirir. Kederin içinden ince bir huzur yükselir. İşte o anda kalbin yavaş yavaş sahibine kavuşmaya başlar. Bir sonraki kısımda bu teslimiyeti günlük hayatında nasıl yaşayabileceğini, kalbini insanlara kul etmekten nasıl koruyacağını ve sahibini bulmuş bir kalbin hangi küçük ama güçlü alışkanlıklarla beslendiğini konuşacağız. Biliyorum ki sen sıradan bir dinleyici değilsin. Sen kalbi çok yorulmuş ama hala pes etmemiş birisin. Belki defalarca kırıldın, belki insanlara güvenin sarsıldı, belki kendine bile yabancılaştığın anlar oldu. Ama bak, buna rağmen hala hakikati arıyorsun. Bu zaten başlı başına bir işaret. İmam Gazali der ki, kalbi tamamen kararmış olan arayacak ışık bulamaz. Demek ki senin kalbinde hala bir ışık var kardeşim. O ışık bazen çok zayıf gibi gelse de aslında seni buraya getiren şey. Bu sözleri duyman rastgele değil. Belki sen zannettin ki tesadüf. Hayır. Bizim tesadüf dediğimiz şeylerin altında bile Rabbin ince planları var. Bak, başından beri şunu konuşuyoruz. Sahibini bulan kalp, kederin içinde bile huzur bulur. Bu şu demek değil: artık hiç üzülmeyeceksin, hiç ağlamayacaksın, hiç kırılmayacaksın. Hayır, acı bu dünyanın gerçeği. Peygamberler de ağladı, evliyalar da incindi. Ama onlar bir farkla yaşadılar. Kalplerini insanlara kul etmediler. Kalplerini kalplerin sahibine bağladılar. Sen de hayatına bir bak istersen. Belki yıllarca şunu düşündün: bir gün doğru insanı bulursam, bir gün işlerim düzelirse, bir gün herkes beni anlarsa, bir gün ben de mutlu olurum. Ama o bir gün geldiğinde bile içindeki boşluğun tam dolmadığını hissettin, değil mi? Çünkü kalp başka bir şeye muhtaç. Kur'an bize çok net söylüyor: bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Burası çok önemli kardeşim. Kalp sahibini bulmadıkça hep yanlış kapıları çalar, hep yanlış aynalara bakar, hep yanlış omuzlara yaslanır. İmam Rabbani'nin bir sözü vardır, der ki:
İnsan kalbini yarattığı şeye emanet ederse, o kalp dağılır. Kalbini yaratanın eline bırakırsa, o kalp toparlanır. Belki sen uzun zamandır dağılmış bir kalpsin. Bir parçan geçmişte takılı kalmış, bir parçan keşkelerde, bir parçan korkularda, bir parçan da niçin ben sorusunda. Şimdi bu kapanışta senden bir şey istemiyorum. Bir anda toparlan, bir anda unut, bir anda güçlen demiyorum. Sadece şunu rica ediyorum. Kalbini nereye bıraktığını bir düşün. İnsanlara mı bıraktın, olaylara mı bıraktın, hatıralara mı bıraktın, yoksa korkularına mı emanet ettin? Ve sonra yavaşça, içinden, kimse duymasa bile şöyle demeyi dene. Rabbim, kalbimi senin eline bırakmak istiyorum. Ben taşıyamıyorum. Sen benim adıma taşı. Belki sen şu an gözyaşına tutunmamaya çalışıyorsun. Belki ağlamayacağım diye direnirken içinden kopan fırtınalar var. Bil ki Rabbinin nazarında en kıymetli anlar, kalbinin en yumuşak olduğu anlardır. Kalbin sahibini bulması, büyük bir sahnenin ortasında bir mucize yaşaman demek değildir. Bazen sessiz bir odada, kimse yokken, yorgun bir "Ya Rabbi"'nin kabul edilmiş halidir. Bazen kimseye anlatamadığın acıyı, sadece ona anlatabildiğin gecedir. Kardeşim, ben de böyle hissediyorum diyorsan, bil ki kalbinin kapısı hala kapanmamış. Belki çok yorgun, evet. Belki çok kırgın, evet. Belki insanlara karşı güvenin azaldı, evet. Ama Rabbine karşı bağın hala canlı. Çünkü hala dinliyorsun, hala düşünüyorsun, hala içinden "ben de sahibimi bulmak istiyorum" diyorsun. Bak, şunu unutma. İnsanlar seni yarı yolda bırakabilir, sözler bozulabilir, planlar dağılabilir, kapılar kapanabilir. Ama kalbini Allah'a bıraktığında, O seni hiç yarı yolda bırakmaz. Çünkü O seni senden iyi bilir. Söyleyemediğin cümleleri, yutkunduğun anları, içinden geçenleri, içinden bile geçiremediğin korkuları duyar. Kapanışı küçük bir dua ile yapalım, olur mu? Allah'ım, bu satırları dinleyen her bir kalbi sana emanet ediyoruz. Yalnızlıkta büzülen, ihanetle kırılan, kayıplarla yorulan, insanlardan umudunu kesip yine de senden umudunu kesmeyen bütün kardeşlerimizin kalbine ferahlık indir. Kalplerimizin kıblesini insanlardan, olaylardan, korkulardan sana çevir. Bizi sahipsiz hissettiren ne varsa hepsinin ardındaki hikmeti göster. Bize sabrı acı bir ilaç gibi değil, seninle yürüdüğümüz ince bir yol gibi sevdir. Gözyaşlarımızı günahlarımıza kefaret, secdelerimizi huzur kapısı eyle. Rabbim, kalbimizi insanlara kul olmaktan koru. Bizi sadece sana kul olanlardan eyle. Kederimizin ortasında bile huzur bulan, fırtınanın ortasında bile "Rabbim benimle beraberdir" diyebilen kalpler nasip et. Şimdi kardeşim, bu yolculukta yalnız olmadığını bil istiyorum. Kalbimi Rabbime teslim ediyorum. Rabbim, kalbini sahibine kavuşturduğun o günde, bugün duyduğun bu satırları sana bir şahit olarak göstersin inşallah.

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: Kebir ya Allah,
0: en büyük olan Allah.
1: Allah, El-Hafiz ya Allah,
0: her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah,
0: yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah,
0: herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El-Mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El-Vasi'u ya Allah.
0: Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecid ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'is ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

Dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanızı

0: De. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Nida. Radyo Nida.
3: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
2: Nida. Radyo Nida.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü sena ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Enfal suresinin 55 ila 61. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan fi tefsirini

Değerli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden Yüce Rabbimizin razı olmasını niyaz eder, hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberanı izamın ruhlarına, Ezvacı Tahirat'ın, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin ervahına, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan Şühedai İslam başta olmak üzere, bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda canlarını veren bütün şehitlerimizin, azalarını kaybederek ahiret yurduna göçen bütün gazilerimizin ve Kur'an-ı Kerim'i bizlere bugüne kadar elden ele, gönülden gönüle, dilden dile ulaştıran bil cümle huffaz-ı kiramın, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam ve kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Enfal suresinin 55. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a göre canlıların en kötüsü kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine ayette geçen Allah'a göre ifadesiyle başlıyor. Allah'a göre, yani onun hükmüne göre yeryüzünde hareket eden canlıların en kötüsü kafirlerdir. Onlar küfürde ısrar eden ve onda kök salan kimselerdir. Artık onlar inanmazlar. Kalpleri mühürlendiği için artık onların iman etmesi beklenemez. İnsanlıktan uzak olduklarını ima etmek üzere onlar, insanların en kötüsü değil, canlıların en kötüsü olarak vasfedilmiştir. Onlar insanlar sınıfına değil, canlılar sınıfına dahil edilmiştir. Bunun yanında canlılar sınıfının tüm fertlerinin de en kötüleridir onlar. Nitekim Allah Teala Furkan suresinin 44. ayetinde şöyle buyurmuştur. Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar daha da sapıktır. Ve ardından gelen 56. ayeti kerime onların bir vasfını daha ortaya koymaktadır. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kendileriyle anlaşma yaptığın halde onlar hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını bozarlar. Müfessirimiz bu ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyor bizlere. Ayette geçen sen kendileriyle anlaşma yaptığın, yani kendilerinden söz aldığın halde onlar hiç çekinmeden her defasında anlaşmalarını, yani sana verdikleri sözü bozarlar. Yani sürekli sözlerinden dönerler. Böyle yaparken de ahdinde durmamanın günahından korkup çekinmezler. Yüzleri kızarmadığı gibi cehennem ateşine de aldırış etmezler. Bunlar Kurayza Yahudileridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onun aleyhine hiçbir düşmana yardım etmemeleri konusunda onlar anlaşmışlardı. Fakat Bedir günü sözlerinde durmayıp Mekkelilere silah yardımında bulundular. Daha sonra biz verdiğimiz sözü unuttuk, hata ettik dediler ve tekrar ahitlerini yenilediler. Fakat Hendek gazvesinde yine Müslümanların düşmanlarına arka çıktılar. Bedir'de Müslümanların müşriklere karşı zaferini gördüklerinde, muhakkak ki Muhammed ahir zamanda gönderileceği vaat edilen peygamberdir. O davasını sonuna kadar götürecek ve hiç kimse de ona karşı direnemeyecektir diyorlardı.
Fakat daha sonra Uhud'da Müslümanların bir tür zayıf duruma düştüklerine şahit olunca bu kez de şüpheye düşerek önceki düşüncelerinden vazgeçtiler. Zaten Hazreti Peygamber'in dininin yücelmesi, hakimiyetinin artması sebebiyle haset ateşi onların içlerini yiyip bitirmekteydi. İşte bu yüzden Kurayza oğullarının reisi Ka'b bin Esed bir kısım arkadaşlarıyla birlikte Mekke'ye giderek müşriklerle Resulullah'a karşı beraberce savaşmak üzere anlaştılar. Bunun sonunda Hendek Savaşı meydana geldi. Ayette işaret yoluyla Allah'a günahları ve kötülükleri terk edeceğine dair söz veren, sonra da ard arda ahdini bozanlar yerilmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetten sonra gelen 57. ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Savaşta onları yakalarsan darmadağın et ki arkalarındakiler de ibret alsınlar. Müfessirimiz diyor ki, onların durumu bu olunca şayet savaşta, yani savaşın çeşitli merhalelerinde onlara rast gelir, onları yakalar ve kendilerine karşı zafer elde edersen onları darmadağın et demektir. Ve müellifimiz Kâşifî'nin şu görüşünü aktarıyor. Kâşifî'nin söylediğine göre onları korkut, ürküt ve dağıt ki onların arkalarındakiler, yani onların gerisindeki düşmanın olan kafirler de onların öldürülmesinden ibret alsınlar. Münafıkların başına gelenleri gören kötü niyetliler de bu sayede ibret alsınlar ve ahitlerini bozmaktan ya da inkardan vazgeçsinler. Ayette geçen etteşrit, kovmak ve topluluğu dağıtmak demektir. Buna göre bu ahdi bozanlarla savaşta karşılaşırsan onlara öyle bir ceza ver ki düzenleri bozulsun ve onlar gibi olanlar senden korksun. Sana düşmanlık etmek ve seninle savaşmakla ilgili hatırlarından geçirdikleri tamamen gitsin. Müellifimiz bu ifadelerden sonra 58. ayet-i kerimeye geçiyor. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir topluluğun anlaşmaya hıyanet etmesinden korkarsan, sen de onlara karşı anlaşmayı bozarak aynı şekilde davran. Çünkü Allah hainleri sevmez. Ve Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerime ile ilgili olarak tefsirinde şu bilgileri veriyor bizlere. Anlaşma yaptığınız bir topluluğun anlaşmaya hıyanet etmesinden, yani anlaşma yaptığın bir kavmin verdiği sözden döneceğini hisseder, çeşitli emarelerden kesin olarak onların böyle bir hıyanette bulunacağından korkarsan, yani bu bilgiye sahip olursan, sen de onlara karşı seninle yaptıkları anlaşmayı bozarak aynı şekilde davran. Yani aranızdaki anlaşmanın son bulduğunu açık bir şekilde onlara ilan etmek suretiyle düşmanlıkta eşit yolu izleyerek ahitlerini kendilerine at, böylece onlara bildir. Böylelikle onlara karşı açtığınız harpte hıyanet şaibesi sizin tarafınızdan olmuş olmasın. Zira onlar anlaşma devam ediyor zannındayken harp açmanız uygun olmaz. Ve ayet şöyle bitiyor. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu ifade anlaşmayı bozma emrinin illetini bildirmektedir. Sanki neden bunu bize emrettin ve ahdi bozmadan muharebe yapmayı yasakladın diye sorulmuş ve yukarıdaki cümle ile buna cevap verilmiştir. Bu cümlenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşma yapıp da sonra da ahitlerini bozan hainlere bir tehdit mahiyetinde olması da muhtemeldir. Bu takdirde sanki şöyle buyurulmuştur. Anlaşmalı olduğunuz bir kavmin
hiyanet edeceğini bilirsen, ahitlerini yüzlerine çal ve sonra da onlarla savaş. Çünkü Allah hainleri sevmez. Madem ki onların hallerinin ve tavırlarının hiyanet olduğunu biliyorsun, öyleyse onlar da bu hainler grubuna dahildirler. Bilesin ki bir takım zanni emarelerle anlaşmalı bir toplumun hiyanet edeceği ortaya çıkarsa, devlet başkanının ahdi bozduğunu apaçık karşı tarafa bildirmesi gerekir. Şayet karşı tarafın ahdi bozduğu kesin ve açıksa, o takdirde anlaşmanın bozulduğunun karşı tarafa bildirilmesine gerek kalmaz. Nitekim Mekkeliler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zimmeti yani koruması altında olan Huzaa kabilesine saldırarak ahitlerini bozunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Artık Müslümanların da anlaşmayı bozduklarını onlara açıkça söylemelerinin bir anlamı kalmadığı için haber verilmeden Mekke fethine çıkılmıştır. Ve Rabbimiz Teala 59. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler elimizden kurtulup geçtiklerini sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakamazlar. Bu ayet-i kerimede inkar edenler kaçarak elimizden kurtulup geçtiklerini, yani geçip gittiklerini ve yakalanmayacaklarını sanmasınlar. Bedir'de ve diğer savaşlarda ele geçirilemeyen, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eziyet eden ve ona isyanda ileri gidenlerin hepsi bu ayetin hükmüne dahildir. Rabbimiz şöyle buyuruyor, onlar bizi aciz bırakamazlar. Yani onlar bizden kaçıp kurtulamazlar. Onları arayanı kendilerini yakalama konusunda aciz bulmayacaklardır. Bu ayette müfessirimiz diyor ki, masiyetlere cüretle atılan nefislere de bir tehdit vardır. Hakikatte böyle birisi Allah'a karşı cürette bulunmaktadır. Enfal suresinin 60. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerime ile ilgili tefsirine şöyle başlıyor. Ey müminler! Onlara karşı, yani kafirlerle savaşmak için gücünüz yettiği kadar kuvvet, yani savaşta sizi güçlü kılacak at, silah, yay ve diğerleri gibi her türlü harp aleti ve edevatını hazırlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, kuvvet atmaktır buyurmuştur. Çünkü savaşta güçlü olmayı sağlayacak en önemli husus atmaktır. Rivayete göre Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Uhud gazvesinde 1000 kadar ok atmış, her atışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anam babam sana feda olsun ey Sa'd buyurmuştur. Nebevi şöyle demektedir. Doğrusu böyle söylemek mutlak olarak caizdir. Çünkü burada gerçek manada bir feda etme söz konusu değildir. Bu söz iltifatta bulunmaktan ve muhabbetini izhar etmekten ibarettir. Hadiste ok atmanın faziletine ve hayırlı bir iş yapana dua etmeye işaret vardır. Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Allah Teala
bir tek ok sebebiyle 3 kişiyi cennete koyar. Onu hayır bekleyerek yapanı, atana vereni ve onu bizzat atanı. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Müslümanlıkta saçı ağaran kişinin bu saçı kıyamet gününde kendisi için nur olur. Allah yolunda bir ok atanın attığı ok düşmana ulaşsa da ulaşmasa da sanki mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş da buna mukabil kendi bedenini cehennem ateşinden kurtarmış gibi ecir alır. Başka bir hadiste ise Allah yolunda iki ok hedefi arasında yürüyenin her bir adımı için bir hasene yani sevap yazılır buyurulmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zikri olmayan her şey eğlenceden ibarettir. Ancak şu dört şey müstesna. Kişinin iki ok hedefi arasında yürümesi, atını terbiye etmesi, ailesiyle oynaşması ve yüzmeyi öğretmesi buyurmuştur. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Bilesin ki batini mücahede sahibi, nefis ve hevasıyla savaşmak için zikrullah ile güçlenir. Onun için kuvvet zikrullah'tır. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Müellifimiz şöyle devam ediyor. At ve silah bulunan eve cinlerin giremediği söylenir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Atına vermek için arpayı temizleyip ona yediren kimseye Allah yedirdiği her bir tane için bir hasene yazar. At da insanoğlu gibi rüyalar görür. İbni Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Savaşta iki topluluk karşılaştığında at Sübbuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh yani münezzehsin, mukaddessin, bizim Rabbimizsin, meleklerin ve ruhun Rabbisin diye Allah'ı tesbih eder. Bu sebepledir ki süvarilere yani atlı olan askerlere ganimetten iki hisse verilir. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Size dişi atları tavsiye ederim. Çünkü onların sırtları sığınak, karınları bir hazinedir. Diğer bir hadisi şerifte ise İmam Buhari ve Nesai Hazretleri şöyle aktarmaktadırlar. Kim Allah'a iman ederek, ona vaadini tasdik ederek, Allah yolunda kullanmak üzere bir at beslerse, o hayvanın yediği, içtiği kıyamet günü terazisine girecektir, yani sahibine sevap olarak yazılacaktır. Bunlar iyilikler kefesine konulacaktır. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama hangi hayvanı daha çok seversin diye sordu. O da atı, merkebi ve deveyi. Çünkü at, ulul azm peygamberlerin bineğidir. Deve ise Hud, Salih, Şuayb ve Muhammed aleyhisselamın bineğidir. Merkep ise İsa ve Uzeyr aleyhisselamın bineğidir. Haşirden önce Allah'ın öldürüp de dirilttiği bir şeyi nasıl olur da sevmem diye karşılık verdi. Müellifimiz diyor ki, bilesin ki atlar üç kısımdır. 1- Rahman için olan at. Yani Allah yolunda kullanılmak için edinilen ve üzerinde Allah'ın düşmanlarıyla savaşılan attır. 2. İnsan için olan at, yani geçim vasıtası olarak edinilen ve kişinin fakirliğini örten attır. 3. Şeytan için olan at, yani kendisiyle bahse tutuşulup kumar oynanan attır.
Ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı, yani bu hazırlıklarınızla Mekke kafirlerini ve onlardan başka Yahudilerden, münafıklardan, mecusilerden, hatta cinlerin kafirlerinden sizin bilmediğiniz, yani kendilerini tanımadığınız, Allah'ın bildiği, tanıdığı düşman kimseleri korkutursunuz. Hepsinin durumu aynı olduğu halde kafirler arasından Mekke kafirlerinin düşmanlıkları özel olarak zikredilmiştir. Bu onların düşmanlıkta çok ileri gitmeleri ve haddi aşmaları sebebiyledir. Ayet-i kerime aynı zamanda insanın düşmanlarının hepsini bilemeyeceğine de delalet etmektedir. Mesnevi'de şöyle denilir: İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kimse akıllıdır. Az olsun çok olsun, düşmana karşı cihat hazırlığı için Allah yolunda ne harcarsanız karşılığı tam olarak size ödenir. Sevabı verilmek veya eksiltilmek suretiyle hiç haksızlığa uğratılmazsınız. Mutlak olarak ameller sevabı gerektiren bir şey değildir ki sevap verilmeyince zulüm olsun. Buna rağmen ayette sevap verilmemesinden zulüm olarak bahsedilmesi, Yüce Allah'ın böyle bir şeyden tamamen münezzeh olduğunu beyan etmek içindir. Yani ondan çirkin fiillerin suduru nasıl muhal, imkansız ise yine aynı şekilde yapılan hayırlı amelleri sevapsız bırakması da aynı şekilde muhaldir denilmek istenmiştir. Rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta adımını gözünün alabildiği en uzak yere atan bir at getirildi. Cibril aleyhisselam ile birlikte yola çıktılar. Bir gün ektiklerini ertesi gün biçen bir topluluğun yanına vardılar. Biçtikleri ise tekrar yetişiyor, biçilmemiş gibi oluyordu. Efendimiz, "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" diye sorunca Cebrail aleyhisselam, "Bunlar Allah yolunda cihad eden kimselerdir. İyilikleri 700 misliyle karşılık görür. Harcadıkları her şeyin yerine Allah yenisini bahşeder," diye cevap verdi. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Allah yolunda cihad eden bir mücahide ya da darda kalan bir borçluya veya mükatep bir köleye yardım edeni Allah kendisinin gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi gölgesi altında gölgelendirir. Bu hadisi şerifi de İmam Ahmed bin Hanbel eserinde sahih bir hadis olarak zikrediyor. Hafız şöyle der diyor müellifimiz: Karun hazinesini zaman yele verdi. Bunu Gonca'ya söyle, altın saklamasın. Başka bir beytinde de yine hafız şöyle der: İster cehennemlik, ister cennetlik, ister insan, ister melek, hepsinin nazarında cimrilik küfürdür ve bu yola terstir. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Rabbimiz Teala Enfal suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a dayan. Çünkü o işitendir, bilendir. Müellifimiz diyor ki, eğer onlar ifadesiyle o kafirler kastediliyor. O kafirler hazırlıklarınız sebebiyle kalplerine bir korku düşer de barışa, yani sulh yapmaya
ve teslim olmaya yanaşırlarsa, yani meylederlerse, sen de ona, yani barışa yanaş ve Allah'a dayan. Tevekkül et ona. Sulh maskesi altında içlerinde gizledikleri hileden korkma. Çünkü muhakkak Allah seni koruyacaktır. Zira o işitendir. Yani gizlice yaptıkları toplantılarda hile ve düzenleri hakkında neler konuştuklarını işitir ve o her şeyi bilir. İçlerinde gizledikleri niyetlerini de hak ettikleri cezayı kendilerine vermeyi de bilir. Niyetlerini de bilir, hak ettikleri cezayı kendilerine verir. Hilelerini kendi başlarına geçirir. Müellifimiz diyor ki bu ayet hem ehli kitaba hem de diğerlerine şamildir. Ayetteki barışa yanaşma emri vücub için değil, ibaha içindir. Yani bu hususta iş devlet başkanına bırakılmıştır. İlle barışa yanaşma söz konusu değil, yanaşabilirsin seçeneği sunulmuştur. Ne devamlı onlarla savaşmak vaciptir, ne de onlar istedi diye devamlı bir sulha yanaşmak vaciptir. Bu konuda Müslümanlar için uygun olan neyse ona göre hareket edilir. Müslümanlar güçlü ise onlarla sulh etmek gerekmez. Müslüman oluncaya ya da cizye verinceye kadar onlarla savaşa devam etmelidir. Devlet başkanı anlaşmayı maslahat görür ve ona meylederse onlarla bir yılın tamamında anlaşma yapması caiz olmaz. Ancak kuvvet ve galebe müşrikler tarafında ise bu durumda 10 yıla kadar anlaşma yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyarak 10 yıldan fazla bir müddet için anlaşma yapmak caiz olmaz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı. Müfessirimizin ifadeleri mütercimlerimiz tarafından şu parantezle açıklanıyor. Mekke müşrikleri ile Hudeybiye'de 10 yıllığına anlaşmıştı Peygamberimiz. Fakat bilindiği üzere müşrikler bu müddeti tamamlamadan anlaşmayı bozdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine Mekke fethiyle neticelenecek sefere karar verdi. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimizin Enfal suresinin 55 ila 61. ayetleri arasında zikredilen ayet-i kerimelerin tefsirine dair sözlerini bu ifadelerle tamamlamış oluyor. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'nın selam ve selametinin başta yeryüzünün mazlum müminleri üzerine olmasını niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" diye cevap verdi.

Sahabiler, evet dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuruyla parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim buyurdu.

İbni Ata Hazretleri şöyle buyuruyor: her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Esselamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: kurban, yetimin yüzündeki tebessüm, mazlumun gözündeki ışık, yoksulun gönlündeki umuttur. Mazlum coğrafyalara umut olmaya, iyiliği ve kardeşliği ulaştırmaya gidiyoruz. Gelin bu kurban bayramında açlığa, yoksulluğa terk edilmiş coğrafyalara çare olalım. Radyo Nida olarak Afrika ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarınızı ulaştırıyor ve soframıza gönlümüzdeki kardeşlerimizi de ortak ediyoruz. Bağışladığınız kurbanlar vekaletiniz doğrultusunda sizin adınıza kesilmekte ve ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırılmaktadır. Detaylı bilgi için 0543-224-0108, 0543-224-0108. Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya, bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

0: Kıyamet günü nereye gitmek istiyorsan hazırlığını ona göre yap. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh.
1: Belki de en güzel bayram kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Güzel Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. Hamdolsun Nida'dan Gönüllere programının yeni bölümünde yeniden beraberiz. İnşallah anlatacaklarımız her birimiz için hayırlar getirir. Sizlerden gelen ve merak ettiğiniz konuları işlemeye devam ediyoruz. Çocukluğumuzdan beri çok duyduğumuz, belki de yersiz korkulara kapıldığımız, konunun içini, detaylarını bilmediğimiz için ki insan bilmediğinin düşmanı, farklı hislere kapıldığımız ya da konuşulduğu zaman, bir yerde okuduğumuz zaman hemen konuyu kapattığımız enteresan bir mevzu. Kur'an-ı Kerim'de de geçen insanlarla beraber sorumlulukları olan, hesap verecek olan Allah-u Teala'nın yarattığı diğer varlıklar, cinler. İnşallah programı dikkatle dinlerseniz en azından şu insanın kafasını karıştıran internet ortamında temel bilgileri, bilmemiz gerekenleri öğrenmiş veya tekrar etmiş oluruz. Konuyla ilgili olarak ilk önce 14 asır öncesine gideceğiz. Yaşanmış bir hadise var. Bunu biraz tetkik ettikten sonra konumuza döneceğiz. Kardeşlerim, rivayete göre Mekke'nin müşrikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek amacıyla bir araya toplanmışlardı. Onlar bu şekilde toplantı halindeyken insan görünümündeki iblis onların yanlarına geldi. Ardından onlara neden böyle toplandıklarını sordu. Onlar da mevcut durumu ve toplanma maksatlarını şeytana anlattılar. Şeytan Ebu Cehil'e şöyle dedi: "Ey Ebu'l-Hakem, sen taptığın putu ve mabudunu götür, Muhammed'in önüne koy sallallahu aleyhi ve sellem ve orada ona secde et. Belki o zaman senin putundan bir ses duyar. O zaman her şey değişir." Ebu Cehil ilk önce şaşırsa da denemekten bir zarar gelmeyeceğini düşünmüş ki bunu yapmaya karar vermiş. Ebu Cehil'in altın ve gümüş karışımından yapılan bir sürü değerli taşla süslenmiş bir putu vardı. Onu sırtına yüklendi ve götürüp aynen şeytanın dediği gibi, ki şeytan olduğunu bilmiyor onun, Efendimizin önüne koydu. Ardından da aynen kendisine dendiği gibi orada putunun karşısına geçti, secde etti ve putuna dedi ki: "Ey benim mabudum, ey putum, ben sana ibadet ediyorum ve sana yaklaşmaya çalışıyorum. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana ve putlara taptığımız için bizi tenkit ediyor. Bize ağır sözler söylüyor. Ona karşı bize yardım et ve onu tenkit edip ona kızıp sövmeni istiyorum." Ve ilginçtir, ardından olağan dışı bir durum yaşanıyor. O put gerçekten küçük küçük de olsa hareket edip konuşmaya ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kötü kötü şeyler söylemeye başlıyor. Bunun üzerine onların bu inkarcılığı karşısında Peygamber Efendimizin kalbine çeşitli düşünceler giriyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizin evine dönüyor. Kısa bir süre sonra hemen kapı çalınıyor. Efendimizle görüşmek istediğini söylüyor bu cengaver görünümlü genç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçiyor ve ilk önce kendisini şöyle tanıtıyor: "Esselamu aleyküm. Ey Allah'ın Resulü, emret ki emrini yerine getireyim." Efendimiz o gencin bu tavrı karşısında ilk önce şaşırıyor ve ardından aralarında şöyle bir konuşma geçiyor: "Sen kimsin?" Adam, "Ben cinlerdenim ey Allah'ın Resulü," diyor. "Peki senin gücün, kuvvetin nereye kadar ulaşır?" "Allah Teala'nın izniyle
şu Hira ve Ebu Kubeys dağlarını yerinden söküp onları omuzlamaya ve denize atmaya gücüm yeter diyor. Peki şu an nereden geldin denince, ben 7. denizin adasındaydım. Cebrail aleyhisselam bana geldi ve putun içine girip Efendimiz'e ağır sözler söyleyen falanca şeytana yetiş ve bu kılıçla hemen onu bulduğun yerde öldür dedi. Bunun üzerine yeryüzünün 4. katında ona yetiştim ve onu geberttim. O halde sen dön. Muhakkak ben düşmanıma karşı sadece Rabbimden yardım dilerim buyurdu. Peki ya Resulallah dedi. Benim sizden bir hacet ve dileğim var. Nedir isteyin? Denince, az önce bu hadisenin yaşandığı mekana tekrar gitmeni istiyorum. Zira onlar muhakkak aynı puttan yeniden bazı haberler isteyecekler. Öyle de yapıldı. Ertesi gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile beraber radiyallahu an oraya gitti. Ebu Cehil yine yanında putu ile birlikte bekliyor. Aynı bir önceki günkü yaptıklarını yaptı. Yani putuna secde etti, bir şeyler söyledi ve nihayet "Ey mabudum" dedi. "Ben sana ibadet ediyorum. Sana yaklaşmaya çalışıyorum." Efendimiz aleyhisselamı kastederek "Bu sana ve putlara taptığımız için bizi küçük görüyor, bize ağır sözler söylüyor. Ona karşı bize yardım et, onu tenkit et, kötü şeyler söyle." dedi. Bu sefer put yine hareket etmeye başladı ama dile gelerek şunları söyledi. "La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ben sadece bir putum. Ne kimseye fayda verebilirim ne de zarar. Allah Teala hazretlerini bırakıp bana tapanlara yazıklar olsun." Bu müthiş tablo karşısında hepsi şaşırdı. Ebu Cehil, yanındaki arkadaşları ve diğer insanlar. Ebu Cehil hayretler içinde öfkeyle ayağa kalktı ve putunu paramparça etti. Hem bir taraftan putu kırıyor, diğer taraftan da "Şüphesiz o bunları büyüledi" diyordu. Bu ibretlik mucizeden anlaşıldı ki Allah Teala hazretleri görünen her şeyin lisanıyla hakkı söyler. Lakin münafık ve kafir olanlar bunu işitmezler. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere değerli kardeşlerim, dinimize göre cinlerin varlığında herhangi bir şüphe yoktur. Onlar da Allahu Teala'nın yarattığı sorumlu canlı varlıklardır. Mekke döneminin ilk yıllarında hem de Taif dönüşü, daha önceden sizinle paylaşmıştık, bazı cin toplulukları gelip Peygamber Efendimiz'i dinlemişlerdi aleyhisselam ve Müslüman olmuşlardı. Yine Kur'an-ı Kerim'de cinlerden söz eden bir sure var. Allah Teala yaklaşık 20 ayette ya cinlere insanlarla birlikte hitap etmiş yahut insanlardan ve cinlerden birlikte söz etmiştir. Tam olarak hakikatini belki de idrak edemeyeceğimiz varlıklardan olan cinler de bilebildiğimiz kadarıyla akıl ve irade sahipleri. Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlar ve bu yüzden de aynen bizim gibi sorumlu tutulmuşlar. Buna göre tıpkı bizim gibi cinlerin de hayırlıları, şerlileri, inançlıları, inançsızları, iyi veya kötü olanları var. Onlar da Allahu Teala'nın buyruklarına itaat ve isyan etme eğilimindeler. Nefis taşıyorlar ve her fani gibi ölümlüler. Ve sonrasında yaptıkları iyi ve kötü her amelle Allah Teala katında yargılanacak ve amellerine uygun bir ebedi sona erişecekler. Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik.
Bir ara onu kaybettik ve kendisini vadilerde, dağ yollarında arayıp durduk. Acaba kaçırıldı mı, yoksa gizlice öldürüldü mü diye korkmaya başladık. Ve bu halde olabilecek en kötü geceyi geçirdik. Sabahlayınca bir de baktık ki Hira tarafından Çıka geldi. Ardından kendisiyle aramızda şu konuşma geçti. Ya Resulallah, seni kaybettik. Çok aradık ama bulamadık. Bu yüzden çok kötü bir gece geçirdik. Buyurdu ki, bana cinlerin elçisi geldi. Onunla gittim ve cinlere Kur'an okudum. Efendimiz daha sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerinin küllerini gösterdi, dedi. Yine hadis külliyatında yer alan ilginç bir hadise var. Bunu da Abdullah bin Abbas anlatıyor radiyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir grup arkadaşıyla Ukas panayırına gitmek üzere yola çıkmıştı. O günlerde şeytanlarla gökyüzü haberleri arasına engel konulmuş ve gökten haber çalmak isteyen şeytanların üzerlerine yakıcı alevler gönderilmeye başlanmıştı. Şeytanlar kendi toplumlarının yanına döndüklerinde bu haliniz de ne diye sorulunca gökyüzünden haber alamaz olduk ve üzerimize yakıcı alevler atıldı dediler. Bunun üzerine onlardan biri sizin haber almanıza engel olan mutlaka olağanüstü yeni bir olay olmalı. Yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşın da gökyüzünden haber almanızı engelleyen bu yeni olayın ne olduğuna bir bakın, dediler. Bunun üzerine cinler, yeryüzünün her tarafını dolaşarak kendileriyle gök haberleri arasına giren olayın ne olduğunu araştırdılar. İbn Abbas diyor ki, işte cinlerden Tihame tarafına yönelen topluluk, o sırada Ukas panayırına gitmek üzere Nahle'de konaklayan Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu yere vardılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına o zaman sabah namazını kıldırıyordu. Cinler Kur'an'ı işitince ona dikkatle kulak verdiler. Birbirlerine, gökyüzünden haber almanıza engel olan şey işte budur, dediler. İşte o zaman kavimlerine döndüler ve onlara şöyle dediler. Cin suresinde de geçer. Buyurulur ki, Habibim de ki, gerçekten bana şu hakikat vahyolundu ki, cinlerden bir topluluk Kur'an'ı dinlediler ve dediler ki, gerçekten biz insan sözüne hiç benzemeyen, nazmında ve manasında diğer kitaplardan tamamen farklı olan çok şaşılacak bir Kur'an işittik. O kitap doğruya ulaştırmaktadır. Biz de hemen o Kur'an'a iman ettik. Bundan böyle Rabbimize karşı hiç kimseyi de asla ortak koşmayacağız. Bu nakilden sonra şu bilgileri tekrarlayalım, paylaşalım. Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre cinler de aynı insanlar gibi Allah'a kulluk etmeleri için yaratılmış. İnsanların varlığından önce yakıcı ve her şeye nüfuz eden ateşten yaratıldılar ki buna nar-ı semum da deniyor. Görünmez varlıklar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde şöyle buyrulur. Cinlerin babası olan canlı da o Adem'in yaratılışından önce biz onu gözeneklere nüfuz edecek bir hararete sahip ateşten yaratmıştık, buyrulur. Cinlere de peygamberler gönderilmiş, içlerinden bazıları iman etmiş, bazıları da kafir olarak kalmıştır. Cinlerin ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Adem aleyhisselamdan beri varlıklarını sürdüren bir millet olmaları, yine tarihe baktığımızda hemen her inanç ve kültürde varlık göstermelerine, eski yeni birçok asılsız ve batıl inanışın doğmasına sebep olduklarını öğreniyoruz.
Cinler konusundaki batıl inanış ve hurafelerin bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen asılsız uygulamaların dinimizce onaylanması kesinlikle mümkün değil. İslam'ın ilk dönemlerinde de rastlanan çeşitli batıl inanışları ve hurafeleri reddetmesi bakımından Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anha bir tavrı var ve bu çok dikkat çekicidir. Hemen ona geçelim. Bir defasında hayır duada bulunması için kendisine bir çocuk getiriliyor. Hazreti Ayşe annemiz çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura görmüş. Oradakilere bunun ne anlama geldiğini sormuş. Oradakiler de efendim demiş, çocuğu cinlerden korumak için bu usturayı koyuyoruz. Bu adettendir. Bunun üzerine Ayşe annemiz usturayı alıyor, atıyor ve diyor ki Allah Resulü uğursuzluk düşüncesini çirkin görür. Bundan nefret ederdi. Yani onları bu davranıştan men etmişti. İşin özü ister cahiliyeden, ister işte şu bu kültürlerden, inançlardan gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar güzel dinimizin ruhuna aykırıdır. Yine bununla ilgili bir hadis-i şerif nakledelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bir gün aynı binek üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındayken kendisinin şöyle dediğini anlatıyor. Şimdi onu okuyalım. Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki, bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah Teala'nın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur, yani hüküm kesinleşmiştir. Bu naklettiğim hadisten anlayabileceğimiz gibi her hüküm Allah Teala'nın takdirindedir. Yoksa cinlerin kendi istek ve iradelerine göre bir şeylere sebep olma imkanları yoktur. Evet, kötü niyetli, şeytan özellikli insanlar var mı? Var. Cinlerden de vardır. Ve onlar insanları saptırmaya, başlarını derde sokmaya çalışacaklardır. Bunda şüphe yoktur. Bunu nereden biliyoruz? Şu hadis-i şeriften, Müslim'de de geçer, şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Evet, biliyoruz ki şeytanlar da cin türünden olan varlıklardan. Hadiste ne buyuruldu? Özellikle şeytanların vesvese vermesi ve insanları kötülüğe yönlendirmesi, bunu öğrendik. Diğer bir rivayette şöyle, bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer dedi, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın. Böyle deyince Ebu Zer radıyallahu anh, insanların da şeytanı olur mu demiş. Efendimiz aleyhisselam evet cevabını vermiştir. Değerli kardeşlerim, cinler hakkında türetilen, dilden dile hikaye edilip anlatılan veya çekilen filmlerle insanın aklını meşgul eden sayısız bilginin etkisinde kalmamak, ancak güzel dinimizin anlattıklarını öğrenmek gerekir. Duyu ötesi varlık dendiği için onlara, onlar hakkındaki gerçek ve doğru bilginin sadece Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği hakikatler olduğunu unutmamak lazım. Cinler kendilerine dair bir hayatları, ölümleri, yaratılmaları, yeme içmeleri, kulluk görevleri olan varlıklar demiştik.
ve her şeyde olduğu gibi arabaya binerken, yolculuğa çıkarken, geri dönerken, bir işe başlarken ve çekindiğimiz, tereddüt ettiğimiz, korktuğumuz ne varsa ki insanız, aciziz, Allah'a sığınacağız. Bu bize telkin ediliyor. Felak, Nas sureleri okunacak. Ayetül Kürsi'yi okuyacağız. Bu işlerle dalga da geçmeyeceğiz ama aşırı korkulara, vehimlere de kapılmayacağız. Yine konumuzla ilgili bir vaka var. Buhari, Tirmizi ve İbni Hanbel'de de geçer. Şöyle buyrulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinde daima kendisini takip eden ve elinde ateş olan bir ifriti gördü. Efendimiz hangi tarafa yönelse her seferinde o ifritin kendisini takip ettiğini anladı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ile Efendimiz arasında şu konuşma geçti. Okuduğun zaman onun ateşini söndürecek ve ateşini üzerine düşürecek bazı kelimeler öğretmemi ister misin? Elbette deyince ardından Cebrail aleyhisselam şu duayı okudu. Gökten inen ve yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, yeryüzünde onun yaratıp yaydıklarının ve yerin altından çıkardıklarının şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, hayırlı şeylerin dışında, gece gündüz aniden ortaya çıkan her türlü durumdan, kerim olan Yüce Allah'a ve hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı Allah'ın yüce kelimelerine sığınırım ey Rahman. Burada ibretlik bir durum var. Sizin de anladığınız gibi İsra gecesi. Muazzam bir gece İsra ve Miraç hadisesi. Burada cinlerin insanlara verebileceği zarara yönelik önemli bilgiler var. Lakin elbette her şey Allah Teala'nın hüküm ve takdirine bağlı. Nitekim Cebrail aleyhisselamın öğrettiği dua ile Allah Teala'nın yardımıyla, izniyle korundular. Biz de aynı yoldan gideceğiz. Duamızı okuyacağız, gereksiz vehimlere kapılmayacağız ama tedbirlerimizi de alacağız ki tedbirimiz helaya girerken, çıkarken, yemek yerken, bir yerden bir yere giderken, hayatımızın her anında Allah Teala'ya sığınıp dualarımızı ezberleyip anlamlarını da öğrenip okumak. Yani bu vehimlere kapılmak, bazen insanı yoran bu düşüncelere maruz kalmakta hiçbirimizi üzmemeli. Neden? İnsanın başına her türlü şey gelebilir, imtihan dünyasıdır. Bu korkulara, bu düşüncelere her an insanda düşebilir. Ki bir örnek verelim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Ben de onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa diye sordu. Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz deyince Efendimiz şeytanın mı geldi yoksa dedi. Ben de ey Allah'ın elçisi benimle birlikte bir şeytan mı var ki diye sordum. Evet dedi. Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır diye sorunca evet cevabını verdi. Sizinle de mi ya Resulallah deyince evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu buyurdu. Evet bakın, sadece bizim aklımıza gelenler değil bir şeyler. Yine buyurulduğu gibi hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna ve aldatmasına ve de bir meleğin yardım ve irşadına muhatap olmamış olsun. Allah Teala insanı şeytanın kötü vesveseleri karşısında meleklerinden birinin tavsiyeleriyle destekliyor. Ezeli düşmanı karşısında kulunun yanında oluyor.
İşin özü, aklımıza bir düşünce geldiğinde, kötü bir düşünce geldiğinde şeytandan, iyi olanlarınsa melekten geldiğini artık biliyoruz. Ve kötü düşünceler geldiğinde bunların bir düşünce olduğunu hemen aklımıza getirip hiç vehimlere kapılmadan Allah Teala'ya dua edip işimize, gücümüze bakacağız. Şunu unutmamak lazım ki her ne kadar bu tür şeyler insanın kafasını karıştırsa ve korkutsa da Allah-u Teala'nın dostları ve görünmez orduları da vardır. Yani melekler. Hem insanlar arasında hem de cinler arasında da nice Allah dostu vardır. İnsandaki iyiler, kötüler onlarda da vardır. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi bu konularda da her ne kadar gizemli gelse de insanın ilgisini çekse de bu konular hakkında istismar oldukça çok olsa da eninde sonunda 3 günlük bir dünyada yaşadığımızı, sayılı nefeslerimizin olduğunu ve daha önemli öğrenmemiz gereken şeylere rağbet etmemizi aklımıza getirmemiz gerekiyor. Şüphesiz fayda da, zarar da Allah Teala'nın izniyle olacaktır. Kendisine sığınıyoruz. Ya Rabbi, hakkımızda hayır olanı nasip eyle. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, nefsimizden gelen o şerlerden, olumsuz düşüncelerden, kötülüklerden, bu dünyadan imansız göçmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu dua ile programımıza iktifa edelim. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde güzel Bursa'mıza ve dinleyen kimler varsa bilmemiz gerekenleri tekrar etmeye inşallah devam edelim. Hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Bu Kurban Bayramı'nda yoksulluk, kuraklık ve imkansızlıklarla mücadele eden nice aile, bayram sevincini sizin desteğinizle yaşasın. Vacip kurban bağışınız, sofralara bereket, gönüllere umut, yüzlere tebessüm olsun. Siz de kurban ibadetinizi yerine getirirken binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimizin duasına ortak olun. Kurbanlarınızı vermiş olduğunuz vekaletle sizin adınıza kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurban bağışlarınız için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.